Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Evlerinin Önü Yoldur adlı türküyle başlıyoruz. Barış Akpınar'ı dinliyoruz.

Mustafa Şimşek'ten alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bilecik türküsüyle devam ediyoruz. Bir incecik duman tüter. Hatice Doğan Sevinç sizinle.

Hem okudum hem yazdım. Yalan dünya senden bezdim. Dağlar koyağını gezdim. Yiten yavru bulunur mu? Bu Çorum türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz.

Diyarbakır'a doğru uzanıyoruz şimdi. Celal Güzel Ses'ten alınan, Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Arzu Akmeş'e söylüyor. Fincanın etrafı yeşil.

Halide Alkan ve Emel Akçay'dan alınan Hatay türküsünde Nida Ateşi dinliyoruz. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.

0: TRT Türkü.
1: Şel Yıldız'dan alınan İhsan Öztürk'ün derlediği Sivas Türküsü'yle Seher Yeli devam ediyor. Sözün bilmez bazı cahil elinden. Ahmet Turan Şan sizinle.

Seher Yeli bir Kütahya türküsüyle devam ediyor. Ahmet Hisarlı'dan alınan, Mustafa Hisarlı'nın derlediği türküyü Tülay Ağgil söylüyor. Ay İstanbul, sen bir han mısın?

Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı. Bu Mardin türküsünü Ali Demirhan'dan dinliyoruz.

Bodrum'a doğru uzanıyoruz. Seyfettin Türkoğlu'dan alınan, Mehmet Erenler'in derlediği türküde Orhan Hakalmaz'ı dinliyoruz. Denizin dibinde haçem, demirden evler.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Bir ateş ver, sigaramı yakayım. Çimen İlter sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Ardından Irak Başbakanı Ali Elzadi'yi kabul edecek. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim yapılacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

yaptı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. "Görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var," dedi. Trump, anlaşma olmaması durumunda saldırılara geri dönecekleri tehdidinde de bulundu. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor. Yaklaşık 116 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görünmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo, dedi. İspanya ve İtalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir gün başlıyor. Yine biz sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, güzelliğini yaşıyoruz. Saatler 7'yi 6 dakika geçiyor. Uyandığımız gün 28 Temmuz 2026 günlerden salı. Haftanın ikinci çalışma günündeyiz. Efendim Temmuz ayı da artık yavaş yavaş vedasını yapacak. Ağustos ayına doğru ilerliyor zaman. Ama sıcaklıklar da giderek artıyor. Hava sıcaklıklarının yeniden artacağını duyumsuyoruz. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle termometrelerin 40 derece üzerinde seyredeceğini, hava sıcaklıklarının termometrende 40 derecenin üzerine göstereceğini öğreniyoruz. Meteorolojiden efendim kolay gelsin diyelim, aman dikkat diyelim sıcaklara karşı. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğimiz yeni bir gün olsun. Biz her yeni günün sabahında İstanbul Radyosu'ndan sizlere merhaba, günaydın diyoruz. Sesimiz yurt içi ve yurt dışında pek çok dinleyicimize ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi güzel gönüllerinize sağlık. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever sesimizi sizlere iletiyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Aynı zamanda keyifli bir birliktelik olsun. Güzel bir dop dolu türkülerle geçecek olan 3 saatlik bir zaman dilimimiz var önümüzde. Herkese keyifli dakikalar diyelim ve ilk türkümüz için şimdi Azize Gürses'e kulak verelim. Bir Kerkük türküsüyle başlıyor bugün TRT Türkü'de sabah. Abdülvahip Saat'tan Mehmet Özbey'in derlemiş olduğu bir sevda türküsü. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azize, sabah namazından gelir.

Sanatçımız Ali Rıza Gündoğdu'yu Tokat Reşadiye'nin türküsünde dinledik. Saat 7.17 İstanbul'dan yayınımızın henüz başlangıcındayız. TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Uyandığımız yeni gün 28 Temmuz 2026 Salı. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim TRT Türkü'de sabaha. Ve Ali Çöke'den Ömer Şan'ın derlemiş olduğu Orta Anadolu'nun türküsüyle devam edelim programımıza. Neşet Usta'nın, Neşet Ertaş'ın sesinden Bağ Gel Bostana gel, dile gel destana gel, anan izin vermezse yalandan hastalan gel.

Rize'den Hasan Sözeri'den alınan bu türküyü Adile Kurt Karatepe sizler için okudu. Tabancamın sapını günle donatacağım. Saat 7.27, şimdi bir türkü daha gelsin. Ardından karayollarındaki son durumu aktaralım ve türkülerimizle yine programımızı sürdürelim. Sıradaki türkümüz sevgili Sabahat Aslan'ın sesinden Karagöz'ün Ay Badam diyelim ve Azerbaycan'a uzanalım.

0: yol durumu.
1: Karayollarındaki son duruma bir bakalım. 28 Temmuz 2026 günü itibariyle rapor şöyle. TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapalı. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ile 5. kilometreleri 29 Temmuz 2026 tarihine kadar köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve birinci şerit trafiğe kapatılacak, trafik akışı ikinci ve üçüncü şeritten sağlanacak, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı, ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Adana-Ceyhan yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında sol taşıma yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılacağından sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ile 62. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapalı, ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arası üst yapı yenileme çalışması nedeniyle yine ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Seydi-Kemer-Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve Balıkesir-İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Orta Anadolu'nun türküsünde Çiler Şatıroğlu'nu dinledik. Pınarbaşı Burma Burma. Efendim 7.35 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Az önce yol raporunu aktardık. Saat 8'de hava raporunu okuyacağız efendim. Sıcaklıklar artıyor başta da söylediğimiz gibi ama bugün için değerler nasıl? Hangi derecelerde seyredecek hava sıcaklıkları? 8'de detayları sizlere vereceğiz ve hemen sonrasında istekler saatimiz var biliyorsunuz. Sürekli dinleyenlerimiz biliyor ama bugün ilk kez programı denk geldiyseniz, ilk kez dinliyorsanız sizler için söyleyelim. Haftanın 7 günü biz sabah 7-10 arası canlı yayındayız. Bu programın son 2 saatini isteklere ayırıyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz ya da gönlünden geçen bir türküyü dinlemek isteyen dinleyicilerimiz sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. TRT Türkü sayfasına düşüyor mesajlar, iletiler Facebook, X, Twitter, Instagram'dan. Ve bütün TRT Türkü dinleyenleriyle bu programda, bu frekansta buluşuyorlar. Dediğimiz gibi sizlerin de bir isteği varsa, dinlemek istediğiniz bir türkü varsa ya da sevdiklerinize, yakınlarınıza bir merhaba demek isterseniz, onlara bir türkü armağan etmek isterseniz buyurun TRT Türkü'de sabah programına. Dediğimiz gibi sosyal medyada sayfamız sizlerin iletileriyle dolmaya başladı bile. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası. Bol bol türkü dinleyeceğiz. Şimdi o sevilen türkülerden birini de sizler için Sevcan Orhan okuyacak. Yozgat'ın Süleyman Sökmen'in derlediği türküdür, Yöre ekibinden alınan. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı köreğe binmem.

Efendim ne güzel eşlik ediyor sabahımıza tulumun sesi. Nanni nanni dedik Yaşar Bildiren'le birlikte. Haydi gidelim haydi adıyla da biliyoruz bu güzel türküyü. 7.45 olmuş saatimiz. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Frekansımız TRT Türkü. Ve yeni günün sabahında bizden size ulaşıyor Anadolu'nun, yurdumuzun birbirinden güzel türküleri, ezgileri. Saat 8'e yaklaşırken 8 sonrasında istekler saatinde olacağımızı yineleyelim. Ve şimdi sıradaki türkümüz için Gülşen Kutlu'ya kulak verelim. Tatlı dile, güler yüze, doyulun mu?

Sümer Ezgü sizler için seslendirdi. Efendim saat 7.54'ü gösteriyor. İlk saat yavaş yavaş geride kalıyor. Sabah 7 haberlerinden hemen sonra sizlerle buluşmuştuk. İlk bölüm yavaş yavaş dediğimiz gibi geride kalıyor. Şimdi bir türkümüz daha var. Ardından hava raporunu okuyacağız. Bakalım bugün akşama kadar hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor demiştik. Detayları paylaşacağız. Ve sonrasında sosyal medya üzerinden ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını değerlendirmeye başlayacağız. Sıradaki türküyü seçen dinleyicilerimiz ya da gönlünüzden bir türkü geçiyorsa bütün dinleyenlerimizle paylaşmak isterseniz de yazabilirsiniz. Süremizi ayarlıyoruz ve türkülerle sizleri buluşturuyoruz. Ya da bütün TRT türkü dinleyenlerine bir merhaba demek isterseniz, günaydın demek isterseniz yine yazabilirsiniz. Türkülere dair söyleyecekleriniz mutlaka vardır. Programımıza dair her sabah övgüler, sevgiler adeta yağmur gibi yağıyor. Çok teşekkür ediyoruz güzel gönüllerinize. Dediğimiz gibi 8'den sonra bütün iletileri değerlendirmeye çalışacağız. Elbette birbirinden güzel türkülerimizle harmanlayarak. Efendim TRT radyolarının çok kıymetli seslerini dinliyorsunuz. Sazları eşliğinde bu türküleri seslendirdiler. Türkülere gönül veren isimlerle de sizleri buluşturuyoruz. İkinci ve üçüncü saatimizde de bu güzel paylaşımlar devam edecek. Şimdi 8'e dek dinleyeceğimiz Azerbaycan'ın çok güzel bir ezgisi vardır. Zahbur Tagızade kaynak kişisi sizler için seslendirecek olan sanatçımız Zehra Ganioğlu. Ay saçı burma, uzakta durma, gel ay sevgilim boynunu burma. Bağda duman yeri var, kaşta keman yeri var. Yârim benden incinmiş, dilip danışmayır, duman yeri var.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleriyle, Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle, gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısıyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerimizin hava sıcaklıkları tahmin raporuna göre şöyle: Bursa ve İstanbul 32, Çanakkale 36, Kırklareli 33, Afyonkarahisar 31, Denizli 38, İzmir ve Muğla 37, Adana 38, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Ankara, Eskişehir 31, Konya 30, Nevşehir 29, Bolu, Kastamonu, Zonguldak 29, Düzce 32, Rize 28, Samsun 29, Trabzon 27, Amasya 32, Erzurum 32, Kars 30, Van'la birlikte Malatya 35, Diyarbakır, Şanlıurfa 41, Mardin 37 ve Siirt 39 derece.
0: Hava durumu.

Sanatçımız Celal Bakar'ın sesinden dinlediğimiz bu türküyle ikinci saatimize, İstekler Saati'ne başladık. Sakarya Gevi'nin türküsüydü. Reşat Aker'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü okudu sanatçımız Celal Bakar. Evlerine Varamadım Gazel'den. Efendim bu türküyle başladık çünkü bu bir istek türküydü. Bursa'dan kıymetli dinleyicimiz Hasan Uslu'nun isteğiydi. Yerine getirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızla, sevgilerimizle kendisine ve ailesine armağan etmiş olduk. Saatler 8.07'yi gösteriyor. İstanbul'dan yayındayız. İstekler bölümündeyiz. TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Şimdi Facebook, X, Twitter, Instagram TRT Türkü sayfasına dönelim. Önce Facebook'la başlayalım. Turan Akman Erkılıç, günaydın TRT Türkü'de sabah programı. Diyor ki kültür, diyorlar ki kültür insanın sahip olduğu değil, paylaştığı zenginliktir. Türkülerse o zenginliğin en içten paylaşımıdır. Efendim bu varlıkta yaşatan Türkiye radyolarına, TRT'ye çok borcumuz var. Bu duygularla sizden bir türkü rica ediyorum. Bu Dağlar Kömürdendir türküsüyle Güne ve tüm arkadaşlarımıza bir kez daha merhaba diyelim mi demiş dinleyicimiz Turan Bey. Hemen sırayı alıyoruz, birazdan sizlerle paylaşacağız. Efendim TRT Türkü'de sabah programına başarılar dilerim demiş Mehmet Gür. Çok teşekkür ediyoruz. Güneşin doğuşuyla birlikte serin yazın bu sıcak Temmuz son günlerinde serin saatler olsun. Bir türküye ortak olursam mutlu olurum. Tarlada, yaylalarda olan çiftçilerimize gelsin. Radyoları başında olan herkese de armağanımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aynı şekilde kolaylıklar dileyelim. Selim Onay hayırlı sabahlar diyor. Denizli yatağından sıradaki türkümüzün isteklilerinden. Mehmet Ali Akyıldız bizi Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden dinliyor. Elazığ'dan kıymetli dinleyenlerimiz Demiray ailesi, Okyar Bey ve Sevilay Hanım yine radyolarının başındalar. Didim'den sevgili Suna Koçak bizlerle birlikte, selam olsun. İbrahim Özüdoğru yazıyor. Çorum'dan merhaba eşime, oğluma, kızıma. Herkese TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Sakarya'dan Ömer Akaryalı, Bekir Gültekin Kayseri'den yazıyor. Ekibimiz için istemiş. Çok teşekkür ederiz Bekir Bey, övgüleriniz için. Sağ olunuz. Sezgin Daşdemir Denizli'den saygılar sunuyorum. Biricik kızlarım, eşim ve birazdan ameliyata girecek kardeşim için de olsun. Geçmiş olsun diyelim efendim. İnşallah şifalı olarak kavuşursunuz. Giresun Bulancak'tan İdris Şen. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden, Gülden İbiş İmamoğlu iyi yayınlar sevgiler Denizli'den diyor. Meryem Dingil bizim İskenderun'dan dinleyicimiz, eşiyle birlikte bizi dinliyor. Hatta Karadeniz'in horonları çalarken bizlere eşlik etmişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim, kahvaltı sofrasındalar. Sevgi ve selamlarımızla diyelim ve Mine Yalçın'ın sesinden bu istek türküyü hep birlikte dinleyelim. Ardahan Hanak'ın türküsüdür, Tekin Büyükkaya'dan Yücel Paşmakçı'nın derlemiş olduğu. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Onur Şan sizler için Neşet Usta'nın türküsünü okudu. Gülüşün gülden güzel dedik ve bu türkülerle beraber saatte 8.19'u göstermiş oldu. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Şimdi Instagram'ın TRT Türkü sayfasına dönelim. Çok güzel paylaşımlar var. İsmail Yalabık bizim Berlin'den dinleyicimiz. Eğer mümkünse bir Zeybek türküsü olan Kerimoğlu türküsü olabilir mi? Teşekkür ederim size ve herkese gelsin. Hemen zamanlamamıza bakalım. Ondan sonra da kararımızı verip paylaşalım. Tekin Koluçolak diyor ki yine o muhteşem programla buluştuk. Çok teşekkür ederiz Tekin Bey. Sağ olun, var olun. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annesi Döne Hanım ve bütün köylüleri için istiyor. Mustafa Çatlakkaya gününüz aydın, gönlünüz şen olsun. Alada Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'nda bulunan bize de selam yok mu diyenlere selam olsun. Edirne'den Gülten Kaymak, Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya'dan, Mehmet Andı Satay Antakya'dan günaydın güzel ülkemin dört bir yanına, TRT Türkü'de sabah programına iyi yayınlar dileyerek hoş geldiniz diyorum. Mesai arkadaşlarıma, dostlarıma, yapım ekibine armağan ediyorum. Adana'dan Selahattin Erz diyor ki Güzide programın yapım ekibine günaydın, hoş geldiniz. Sıradaki türküyü eşim Yıldız Erzi'ye armağan ediyorum. Bir başka dinleyicimizin hemen iletisine bakalım. Şöyle bir kullanıcı adlarınızın yanında kendi isimlerinizi de görebilirsek, Çiğdem Okşaroğlu. Hoş geldiniz efendim. Herkese mutlu günler dilerim diyor dinleyicimiz. Amasya yolundayız. Oradan da Erzincan'a gideceğiz. Anadolu'muzun her yanı ayrı bir güzel. Nasip olur Amasya'ya varırsam değişini sizlerden rica ediyorum. Sevgi ve saygılarımla demiş. Öncelikle iyi yolculuklar dileyelim ve yolculuğunuzda işte seçmiş olduğunuz Ezgi Değiş sizlere eşlik etsin diyelim. Tokat Almus Akarçay Köyü'nün Erdal Erzincan'ın Hüseyin Yıldız'dan derlemiş olduğu Değiş. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam haber getir pirimden. Sizler için Yıldız Çam okuyor.

Salın da gel, meydan kız görsün, Serpil de gel, düşmanlar ölsün. Kayseri'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsünü Orhan Akalmaz'dan dinledik ve saatte 8:29 oldu, yani 1,5 saatimiz geride kaldı. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Hemen sosyal medyaya dönelim. Ne güzel efendim, yeni dinleyicilerimizi de isimlerini okumak mutluluk verici. Aslında onlar hep TRT Türkü dinliyorlar ama belki ilk kez yazıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette imkanınız varsa, sosyal medyada kullanıyorsanız buyurun TRT Türkü sayfasına diyelim. Osman İnan Ankara'dan dinleyicimiz, radyosu başında olan herkese gelsin diyor. Adana'dan Seydi Alas, eşim Zübeyde Hanım ve bütün TRT Türkü sevdalılarına armağan olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Geçmişten geleceğe aktarılan kültürümüzün temsilcisi TRT Türkü Ali Cengiz sizin iletiniz. Kırıkkale Başlılı'dan selam gönderiyorum. Gönlü güzel değerli insanlara armağan olsun türkülerimiz. İzmir Buca bizi dinliyor. Ahmet Uzal ve ailesi, Emine Demir Atamer, güneş parladığında kalplerimize umut dolması dileğiyle merhaba, mutlu günler. Ağrı Tutak Bayındır köyünden Mustafa Bayındır. Hasan Yıldız diyor ki hayırlı sabahlar efendim. Elazığ'da iş makinesi operatörüyüm. Günüm TRT Türkü ile başlayıp yine sizinle bitiyor. Bütün türküler Elazığ'a ve sevdiklerime gelsin. Hasan Bey hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Özgür Aldemir Mersin'den yazmış. Kayseri Karakimse'den İsmet Bey yine bizlerle birlikte sağ olsun. Hamza Gedik Giresun'dan Mükremin Bayram, günaydın Türkiye'm. Almanya Münih'ten yazıyorum. Sıradaki türkümüz Sivas Gemerekli, hemşehrilerimize armağan olsun. Mükremin Bey, dün sözünü vermiştik. Özellikle Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti, bizim Sivas'tan dinleyenlerimiz, hep Sivas türkülerine ortak olmak isterlerdi. Başka dinleyenlerimiz de vardı. Bir Sivas türküsü bekliyoruz sizden demişlerdi ve sözünü vermiştik. Şimdi Sivas'ın güzel bir türküsünü paylaşalım. Sizler için sanatçımız Güven Yapar okusun. Fikriye Meşhur'dan Arif Meşhur'un derlediği türkü. Kerpiç duvar yan uçtu, mendilim suya düştü. Eğildim mendil alam, yârim aklıma düştü.

0: Sanatçımız Gülcan Kaya seslendirdi. Çankırı Çerkeş'in türküsüydü. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlemiş olduğu türkü Leblebi Koydum Tasa, Doldurdum Basa Basa. Efendim şimdi tekrar Facebook'a, Instagram'a ve X'e dönelim. TRT Türkü sayfasında hangi dinleyenlerimizin mesajları var, paylaşımları var? Şöyle bir göz atalım. Efendim Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den yazıyor. Hayırlı günler diliyorum. Sıradaki türküler Kara Keçili Ali Bayramoğulları ailesine armağan olsun. Bir başka dinleyicimiz Ordu'dan, Akkuş ilçesinden Gökçe Bayır Köyü Elmabük mevkiinden herkese selam olsun. Yayınlarınızı severek dinliyoruz. Bir türkü istemişsiniz, hemen bakalım. Neden olmasın diye soralım, söyleyelim eğer süremiz varsa. Ali Yavuz Yalova'dan yazıyor. Siz değerli TRT Türkü ekibine selam olsun. Sıradaki türküye ortak oluyoruz. Murat Şükür Gebze'den, Tuncel Erol Eskişehir'den, Niyazi Arı Kastamonu'dan, Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan, Tevfik Şentürk Akçaabat'tan, Niyazi Arı Kastamonu'dan selamlarını gönderen dinleyicilerimiz. Davut Güleç dinleyicimiz Kayseri'den, Vehbi Aksungur Konya Selçuklu'dan, Konya Güney Sınır'dan diyor ki Mustafa Bey, Maraş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu için bir Emir Dağı türküsü armağan etmek isterim diyor. Ayhan Çat, merhaba günaydın. Yine yeni güne sizlerle başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Şu an radyosu başında olan bütün dinleyenlerimize gelsin. Çanakkale Çanyaygın Köyü'nden Ramazan Kompir, Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den dinleyicimiz, Burdur'dan Keziban Kafalı güzel aileme armağan ediyorum. Osmaniye'den Fahri Özdemir, PTT Merkez Müdürlüğü'ne armağan olsun diyor türkülerimiz. İzmir'den Zehra Bıçakçı, Ahmet Kiraz İzmir Selçuk'tan, Mustafa Fenercioğlu da Antalya'dan selamlarımı gönderiyorum ve türkülerimizi armağan ediyorum. Şimdi sanatçımız Hasan Özel yorumuyla dinleyelim, Adana Yollarında.
1: TRT Türkü.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Efendim Erkilit güzelini Meltem Doğan sizler için seslendirdi. Bildiğiniz üzere Kayseri'nin sevilen bilinen türkülerinden biridir. Twitter'da X'te kalmıştık. Metin Bey, Metin Topkaya diyor ki Ege'nin incisi İzmir Özdere'den muhabbetle sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa bulalım inşallah hepimiz. Selcan Kökçen Şahin hanımefendinin sesinden bir türküyü değerli başkanım Halit Aydın Kayacan Bey'e ve Kayacan ailesine armağan edebilir miyiz diye sormuş. Bir başka dinleyicimiz Ordu ili Akkuş ilçesi Gökçebayır köyü Elmabükü mevkiinden dinleyicimiz yazmıştı. Sizleri severek dinliyoruz demişlerdi. İsimleri göremiyoruz. Lütfen kullanıcı adlarını okuyamıyoruz. Kendi isimlerinizi de eklemeyi unutmayın. Olur mu? Şimdi dönelim tekrar Facebook'a. Şu Akkuş'un gürgenlerini istemişsiniz. Hemen bakıyoruz repertuarımıza. Bir diğer dinleyicimizden Turan Akman Erkalı çok çok teşekkürler diyor. Bütün türkü severlere selamlar. Ardahan'ın türküsü için var olun diyorlar. Yusuf Karakök, İzmir Torbalı'dan hayırlı sabahlar. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüme armağan olsun. Murat Ekşi Denizli'den yazıyor. Fikret Dikmen Niğde'den takipçimizdir. Bir başka isim Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı. Sıradaki türküyü annem ve sevdiklerim için istiyorum. Murat Kurt Afyonkarahisar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden selamlar, sevgiler, günaydın. Ahmet Demir iletisini okuduk. Murat İşi Sağlam Niğde Kemerhisar'dan. Şanlıurfa'dan Mehmet Göçer eşi için bir türkü istiyor. Burak Baş Safranbolu'dan ne mutlu efendim, ne güzel yeni dinleyenlerimizin isimlerini görmek. Abim Serkan Bozkurt için bir türkü istiyorum. Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den yazmış. Onur Gündoğan, annemle birlikte programınızı çok beğenerek severek dinliyoruz. Sıradaki türkü siz yayın ekibinize armağan olsun. Mutlu günler diliyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Onur Gündoğan. Beraberliğimiz daim olsun diyelim bu dinleyenlerimize de. Saadettin Bey Bolu Çamyay'dan, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Zeki Çevik günaydın diyor dinleyicimiz, size de günaydın. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Mustafa Elduran yazıyor İstanbul'dan, Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne selam olsun. Efendim Musa Özçelik yazmış, pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismini istiyor. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten torunum Mert için gelsin sıradaki türküler diye yazıyor. Abbus Bakır Hatay Antakya'dan dinleyicimizdir. Eşi Gülşen Hanım ve çocukları için seçiyor. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden selamlar. Mehmet Uluyurt, bu da sizin mesajınız. Dilara, Furkan, Berkay, Eslem, Mehmet Alp, Ömer Efe için, torunları için türkülerimizi istiyor. Gürcan Hüsbal Mersin'den yazdı. Ramazan Özünlü sıradaki türkü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca köyünde yaşayan babam Muzaffer Özünlü'ye ve TRT Türkü dinleyenlere armağan olsun. Efendim türkülerimiz hazırsa o halde dinleyebiliriz herhalde. Selcan Kökçen Şahin'den isteyen dinleyenlerimiz vardı, dinleyicimiz vardı. Onun sesinden şimdi Ankara'nın türküsü gelsin. Mucip Arcuman'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Su sızıyor.

Efendim Kesik Çayır dedik Mehmet Demirtaş'la birlikte, yine bir Neşet Ertaş türküsüydü. Ardı ardına geliyor türküler. Türkümüze geçmeden önce kimlere armağan edelim, isimleri okuyalım. Fevzi Şahin Kahramanmaraş'tan yazmıştı. Veli Karataş, Esabil Çolak, Sinan Ergen, Fevzi Şahin ve Musa Durmuş için istiyor. Sıradaki türküleri beklediğini belirtiyor. Behi Özgür, Uşak Karahallı'dan Rıza Yakın, günaydın güzel ülkemin güzel insanlarına, Bafra'dan sonsuz selam ve sevgiler. Ve Yaşar Köksal, Ankara Çubuk'tan dinleyicimiz günaydın diyor. Kocaeli İzmit'e gönderelim türkümüzü. Nevin Keklik İzmir'den yazdı. Sevgiler günaydın diyor. Serpil Demirci bizlerle. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden. Nevzat Akı Yozgat Güzelli'den. Durak Çağatay Erzurum'dan. Ve Sedat Uzun Tokat'tan bütün dostlara selam olsun. Her zaman bir Neşet Ertaş türküsüne ortak olmak istediğini yazar Sedat Bey. Sizin için de gelsin Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsü. Kubat yorumuyla yanıyorum yanıyorum hele, mail oldum Gonca Gül'e, acem şalı ince bele diyor Kubat.

0: Efendim Güler Duman'dan dinledik, yine bir Sivas türküsüydü. Entarisi Dım Dım Yaş. Bu türkülerle birlikte son saatimize geçtik bile. Saat 9.05'i gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız sürüyor 28 Temmuz 2026 Salı günü sabahında. Kütahya Gediz'den Yılmaz Karaağaç yazmış, bizlere iyi yayınlar diliyorum. Vişne toplayan işçilere gelsin, kolaylıklar dileyelim efendim. Zahmetli iştir, bereketli olsun ürünleriniz. Ümit Kaya Çelebi eşi Kemal Benli ve eşi Nurhan Hanım için istiyor sıradaki türkümüzü. Mahmut Üstündağ Isparta'dan, Adem Öcal İstanbul Esenler'den yazmış. O da sıradaki türkümüzün isteklisi olan isimlerden. Soner Koç, türküler özümüz sözümüz, hayırlı sabahlar olsun. Sıradaki türküler Filenin Sultanlarına gelsin. Mustafa Ali Aydemir Ordu Fatsa'dan dinleyicilerimiz sıradaki türküyü istiyorlar. Tahir Gündoğdu Balıkesir İvrindi Çarkacı Köyü'nden, Hakan Yeşil İzmit'ten, Adıyaman'dan Veli Özdemir, Ordu'dan Leyla Çabuk, Anadolu'muzun pek çok köşesinden iletiler var. Bilge Baran yazmış, TRT Türkü uzun yolların yol arkadaşımız TRT Türkü. Kocaeli'nden Artvin yolculuğumuz başladı. Sıradaki türküyü yol arkadaşlarım, eşim İsmail, torunum Zeynep Afra ve tüm türkü severler için istiyoruz. Osman Filizli İzmir Bayındır'dan, Hamza Akkurt 19 Mayıs'tan Samsun'dan, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Adnan Önem Aydın Karacasu'dan, Namık Uras Nidebor'dan bizi dinleyen herkese armağan olsun diyor. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, sofralarımızda hep bize eşlik ediyor bu güzel türküler. Ruhumuz doyuyor, keyif veriyorsunuz. Sıradaki türkü bizi dinleyen dostlara armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim ve sıradaki türküleri armağan ediyoruz. Hayri Yaşar Karagül'le seslendirecek bu düğün bizim düğün.
1: Bugün bizim gün. Bugün

Sevda olmasaydı, Nardanesini Münevver Özdemir'den dinledik. Kırşehir'in Neşet Usta'nın türkülerinden biriydi. 9.16 olmuş saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Haftanın 7 günü olduğu üzere sabah 7.10 arası canlı yayınla sizlere bugün de sesleniyoruz. Ve beraberliğimizin son bölümü içerisindeyiz. 28 Temmuz 2026 Salı gününe uyanan, yeni günü karşılayan bütün dinleyenlerimize bir kez daha selam olsun. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden yazmış, Şaban Günhan Eskişehir'den, Gülten Kaymak Edirne'den merhaba diyor. Ordu

Kızılhisar Köyü'nden yazmış Şaban Günhan Eskişehir'den. Gülten Kaymak Edirne'den merhaba diyor. Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden bizi dinliyor Kazım Yakışan. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar kolay gelsin demiş TRT Türkü dostları için. Biz de türküleri bekliyoruz. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlar. Efem 35 yıldır iyi günümde kötü günümde var olan hayat arkadaşım Cahide Hanım için armağan olsun diyor, torunlarıma da gelsin güzel türküler. Efem Allah daim etsin, kocaman bir maşallah konduralım sizlere. Serap Çoğkuş'u günaydın dedi. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı bizi dinliyor. Osman Özfıçıcı Akçay'dan günaydın türkü dostları diye seslenmiş. Ve İnankaya Efeler Diyarı Aydın Sultanhisar'dan bizlerle beraber. Berlin'e de bir selam gönderelim memleketimizden. Malik Yapar bize yazmış hayırlı sabahlar diyor. Bursa'dan İsmail Hakkı Onur da yine türkülerimizin ortağı olan isimlerden. Şimdi efendim Diyarbakır'a yolumuz düşecek. Ali İbicek sizler için seslendirecek. Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği bu sevilen türküyü Makaram Sarı Bağlar.

Fatma Türkan Yamacı'nın sesinden dinlediğiniz Gide Gide Kundurama Kum Doldu, Bartın'ın türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesiydi yine. 9.23 saatimiz efendim, yeni bir günün sabahını her zaman olduğu gibi türkülerle karşılıyoruz. Sizler de bizlere eşlik ediyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medyadan da. Osman Soygü'den, Kayseri Karakimse'den yazmış. Çanakkale Biga'dan yine dinlemede Ahmet Arslan. Eskişehir'den Turgut Eren selamlarını gönderiyor. Şükrü Tahran gibi Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden Konya'dan dinleyicimizdir. Osman Çok Yemen, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Van Erciş'ten selam olsun sesimizin ulaştığı her yere. Efendim Ayhan Bilecen, günaydın Türkiye'm diyor. Zübeyir Yılmaz Hatay, Altınözük Ozkalesi köyünden yazmış. Mustafa Telli Kayseri'den dinleyicimiz. Almanya'dan Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin. Murat Sıcak, Karabük Mehterler köyünden. Mevlüt Koç da bizim Van'dan dinleyicimiz ki birazdan ilerleyen dakikalarda sanatçımız türkü Van'a gel diyecek. O güzel ezgiyle sizleri buluşturacağız. Samsun ilk adımdan Halil Al Bayrak, Hikmet Kocabıyık Edirne'den, İbrahim Özü Doğru, Mehmet Kalaycıoğlu, Özgür Aldemir Mersin'den, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak'tan ve Kocaeli Gebze'den, Akif Arslan'la birlikte Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musallar Yeniköy'den şu anda radyoları açık olan dinleyicilerimiz. Şöyle bir Silifke'nin yoğurdu diyelim ve sanatçımız Vedat Bağcı'ya kulak verelim.

İlker Çelik'ten dinledik. Ramo, Batı Trakya'nın türküsüydü. Efendim şöyle bir X'e tekrar dönelim. Dinleyenlerimizin mesajları eklenmiş. Ahmet Uzal bir teşekkür iletisi paylaşmış. Yine diyor hareketli güzel türküler vardı bu sabah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Yapımcımız sevgili Nuray Soydan'ın seçimleriydi. Huriye Özer selamlar Nide'den dedi. Bahçe komşularım Ali ve Emine Özyapı. Emine Şahin, Selma Polat ve sizi dinleyen herkes için istiyorum. Nide'den Huriye Özer'e de teşekkür ediyoruz. Efendim Ayten ve Alper Mosmos kardeşler dinlemede diye bir ileti paylaşmışlar, mesaj paylaşmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Temmuz ayının son günleri diyor. Ankara'dan hayırlı sabahlar, selamlar. Mutlu, huzurlu, güzel bir salı günü olsun hepimize. Abdurrahman Aksoy'un iletisi mesajı. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlıyor. Dostları için sıradaki türkülerimizi seçiyor. Muammer Ayyüzlü Balıkesir Edremit'ten dinleyicimiz eşi Nurgül Hanım için bir türkü bekliyor. Seçkin Sarı Çiçek duygularımıza kement atan türkülerle bizleri buluşturan TRT Türkü ailesine. Sivas Zara'dan selamlar. İlham Uyar Kocaeli Darıca'dan, Gürol Seçil Kara Yatağan'dan, İhsan Özdoğan selam olsun diyor, hayırlı sabahlar. Nevşehir Gülşehir'den ve İlyas Aydın da yine radyosunun başında. Efendim pek çok ileti var, yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum ama İbrahim Kaçar'ı Eskişehir'e de gönderelim. Bayram Gökçen Fethiye'den yazdı, torunları adına ortak oluyor. Ve Yılmaz Can Türk Giresun Esbiye'den dinleyicimiz. Yurtseven kardeşlerle sürüyor programımız. Sevdalıyım mı sevdalı?

da kıpır kıpır hareketli bir başlangıç oluyor. TRT Türkü'de sabahta yeni güne. Murat Odabaşı'nın satırları da geldi. Sazın teline vurulan her tezene dostluğun farklı bir yüzünü anlatıyor bize. Türkülerle dostluğun izini sürmek koca bir ömür aranan ama kolay bulunamayan bir hazine gibi. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle Burdur'dan program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum diyor Murat Odabaşı. TRT Türkü'de sabaha selamlar. Kadim yurdumuzu ezgilerle diğer diyar gezdiren, fevkalade hoşluktaki programı hazırlayıp biz dinleyenlerle buluşturan müstesna ekibe, güzide ekibe çok teşekkürler. Sıradaki türküyü kıymetli abimiz ekibe ve ailesine, bu frekansta buluşan tüm türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum demişler. Osmaniye'den Fahri Bey bizlere katıldı. Bir başka dinleyicimiz Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden selamları var. Hamide Güldez merhaba, Karadeniz'de sizi severek dinliyoruz. Sıradaki türküyü şu an Ordu istikametinden Samsun'a gitmekte olan can eşim Adem Bey için istiyorum. Kolaylıklar dileyelim efendim, hayırlı yolculuklar. Yolda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var, kazasız belasız inşallah varın. Varış noktasına ve sevdiklerinize kavuşun. Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu bizlere katılmış. Instagram'dan yazıyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, türkülerimizi armağan ediyoruz. Bakalım başka kimler var? Seyhan Bey sanırım, isimleri okuyamıyoruz efendim. Çorum'a seyahat ediyoruz demiş. Eşim Kenan Çalkat için bir türkü istiyorum. Sevim Ongan merhaba. Eşimle 24. evlilik yıl dönümümüz, ona sıradaki türküleri armağan etmek istiyorum. Fatih Aksakal, yolculuğumuz Hollanda, İzmir ve şu an Çanakkale'ye doğru geliyoruz. Sevim Aksakal'a ve eşine armağan olsun türkülerimiz. Denizli'den Yunus Şen Ocak, hayırlı sabahlar diyor. Sinop Boyabat Koskule Köyü'nden Saffet Sarıtaş, her sabah türkülerle tarlaya çalışmaya geliyoruz. Selam olsun bütün ülkemize. Efendim çok teşekkürler, kolay gelsin diyelim.

0: Ve sıradaki türkümüzü türkü yorumuyla sizlere gönderelim. Bana gel.
1: TRT Türkü.

Efendim artık kapanışa doğru gidiyoruz. Serap Hanım diyor ki Isparta Keçiborlu ilçesinden selamlar. Dudu Kız türküsünü sizden rica ediyoruz. Annem Reyhan, babam Alim Güner'e armağan olsun. Serap Hanım inşallah yarın sabah bu istek yerine gelsin, olur mu? Malatya'dan Oktay Kar yazdı, sevgiler selamlar dedi. Cemal Cevher Isparta'dan bize selam gönderdi. Ümmühan Bulat Ünye Saraycık'tan, Buruncuk Mahallesi'nden bütün TRT Türkü'ye merhaba dedi. Ekrem Aydemir İstanbul'dan babamla Konya'ya, ardından da Çankırı'ya gideceğiz. Sıradaki türküyü istiyoruz. Ahmet Durular Kahramanmaraş'tan yazdı. Sizleri severek dinliyoruz. Canım, eşim ve oğullarım için. Abdurrahim Karakoç Üstad'ın yazdığı, Esat Hocam'ın seslendirdiği Mihriban türküsünü isteriz diye yazmışlar. İnşallah yarın sabah sözünü veriyoruz efendim, olur mu? Eskişehir'den Zeki Bey, Serkan Alkan Sivas Koyul Hisar'dan yazdı. Elvan Ata Antalya'dan, Fasel Antik Kent yolundayız ailece. Eşim Mustafa, kızım Bilge. Keyifle sizi dinliyoruz. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Kıvırcık Ali'den istemiştik, sizlere armağan etmek istedik dediler. Yarın sabah diyerek sözünü veriyoruz. Seyhan Hanım da Suver Leylam türküsünü istemişti. Yarın diyoruz inşallah sabahleyin tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdi bugünkü vedamızı İbrahim Can'la birlikte yapacağız. Birbirine bağlı iki türkü sizler için seslendirecek. Bizler gidiyoruz ama inşallah yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel. Hoşçakalın efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Orta Anadolu yöresinden Tokat Yaylası'nda yaylayamadım türküsünde geçen yaylamak sözcüğü. Tokat Yaylası'nda yaylayamadım. Divane göynümü eğleyemedim. Şu cahil göynümü anam eğleyemedim. Hamdi kardeşime söyleyemedim diyor türkümüz. Burada geçen yaylamak sözcüğü yaylaya çıkmak, yaylada oturmak anlamını taşır. Eski Türkçe'de yaz anlamına gelen yay kökünden türeyen yayla kelimesinden gelir. İyi bir yerde güzel vakit geçirmek, bahar olmak gibi anlamları da vardır. Ne diyor Aşık Veysel? Güzeller köşkünde yaylayan gönül. Gönül yaşar ama ümitler öldü. Şimdi Refik Başaran'dan derlenen bu türküyü Arif Meşhur'dan dinliyoruz. Tokat Yaylası'nda yaylayamadım.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Sor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü. Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudan'lı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den destek istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını paylaştı. Bakan İbrahim Yumaklı, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarına değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel Başkanlığı'nda bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirerek farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşulları duyurulacak. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul ve Bursa'da polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet

gösteren 7 farklı suç örgütüne baskınlar yapıldı. 28 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine, ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

TRT Türkü'den selamlar, sevgiler hepinize. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Mücella Karada. Efendim bugün programımıza Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Bir Kıbrıs Türküsü'yle başlıyoruz. Yazın çiçeği güldür, gülü seven bülbüldür. Kimseler güldürmedi, sen olsun beni güldür.

Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistimiz Arzu Kuş'tan dinleyeceğimiz Sivas yöresinden Erkan Sürmen'in derlediği türküyle sürüyor. Melüllenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur. İndir tahtını yüceden, yık bir zaman gör nice olur.

Kef üstünde kefimize gelip çıktı meşebeyi. Buyur dedim, attan düştü, bardaş kurdu meşebeyi. Azerbaycan ellerinden alınan türküyü sanatçımız Selma Geçer seslendiriyor.

Şeyh Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği Kayseri yöresinden Aşık Nesimi Çimen'den alınan bir türküyle devam ediyor. Deli Gönül yine Ahuzar

Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'de şimdi de Kahramanmaraş yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Şerife Hatun geliyor mikrofona. Etme kurban olayım dost, ağlatma gelem gelem, tutup elim kollarımı bağlatma gelem gelem.

değerli dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Tokat yöresinden Arif Meşhur'un derlediği bir türküyle devam ediyor. Yaz bahar ayında geleyim derdim, gelemedim gül yüzlü yar küstün mü? Hakip aya yüzler süreyim derdim, süremedim gül yüzlü yar küstün mü?

Efem Sivas Suresi'nden Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Didem Dilara Duman geliyor mikrofona. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, bir de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Sanatçımız türkünün arasında bir de uzun hava seslendirecek. Akşam olur, güneş gider, ay gelir, o yer gitmiş yatağında yan gelir diyecek.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Yeşim Dağlı Şahin'in seslendireceği Nevşehir yöresinden Gürbüz Sapmaz'dan alınan

Yurttan Sesler'de şimdi de Elazığ yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Şeymus Esenkuş geliyor mikrofona. Pencereden bir taş geldi, ben zannettim mamoş geldi. Uyan mamoş, uyan uyan, başımıza ne iş geldi? Sanatçımızdan türkünün arasında Celal Güzel Ses'ten alınan bir de uzun hava dinleyeceğiz. Evlerinin önü kavak, elim kına, yüzüm duvak.

Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken Doğu Karadeniz'den Cemile Cevher'den alınan türküyü solistimiz Ünal Sofuoğlu seslendiriyor. Ayağındaki mesler yere vurmadan sesler, senin gibi uşağı adam diye kim besler?

Sevgili dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Mücella Karada. Bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Arif Balaban ve Sadi Pirkoca, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer, tarda Murat Akçay, kabak kemanede Sefa Can Merdivan, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mert Aslan ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz birbirine bağlı türkülerle veda ediyoruz. İlk olarak Eskişehir yöresinden alınan türküyü dinleyeceğiz. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı, şimdi geldi yar sevmenin zamanı. Ardından Kayseri yöresinden derlenen türküyü seslendirecek koromuz. Süpürgesi Yonca'dan, gayet beli inceden, ben seni sakınırım yerdeki karıncadan. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlıyor. Şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul edecek. Görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının üzerinden 5 yıl geçti. Yangının yaraları bir yılda sarıldı. Vatandaşlar yeni konutlarına kavuşturuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her afette olduğu gibi yaraları sardık. Yaptığımız yuvalarda huzur ve mutluluk var dedi. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar içinde halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlarından arandıkları belirtildi. Gaziantep merkezli 14 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen de adliyede ifade veriyor. ABD Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi

dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkülere sevdalı bütün yürekleri yaklaşık 55 dakika sürecek beraberliğimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetimde Gülden Acar ve sunucunuz ben Giray Çavdar. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Türkülerle gün ortası Müslüm Aydoğdu'dan derlenen Kahramanmaraş Öreli Köyü dolaylarından bir deyişle başlıyor. Mehmet Seske seslendiriyor. Bin derdim var idi, bin daha oldu. Derdimin dermanı, aman ha aman.

Hareketli bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyoruz. Mirza Baba'dan derlenen bu türkümüzü Hayal Has yorumluyor. Kişmiri şalın olam, da daldı meni, ağ üzde halın olam, yağ daldı meni.

Mustafa Coşkun'dan alınan Muğla Fethiye dolaylarından hareketli bir türküyle Oğuz Doğan Cengiz alıyor sırayı. Yayla yollarında kaldım yalınız.

0: TRT Türkü.
1: Mahmut Kuşçu'dan derlenen Hatay-Antakya-Şenköy dolaylarından hareketli bir türküyle koroyu dinliyoruz. Eli elime değdi, hem ben yandım hem kendi.

Şemsi Yatsıman'dan alınan Kırşehir yöresinden hareketli bir türküyle Nuri Esentürk'ü dinliyoruz bu kez. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter.

Şimdi de yöre ekibinden derlenen bir adla Hale Gül radyolarınızda olacak. Yörem ise Muğla, Milas. Bodrumlular erken biçer ekini. Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi?

Aşık Ali Sultan'dan alınan Sivas Yıldızeli yöresinden hareketli bir türküyle Hakan Ünal geliyor mikrofonlarımıza. Bu dağda dolanırsan.

Yozgat Akdağ Madeni yöresine ait Nida Tüfekçi'den derlenen bu türkümüzü de Serpil Kaya'nın sesinden dinliyoruz. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin.

Ramazan Şenses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait hareketli bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına.

0: TRT Türkü.
1: Sırada Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkış'la Sivri Alan dolaylarından bir deyiş var. Cengiz Özkan çalıp söylüyor. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz, dalgalanır, coşar rüzgarından.

Şimdi de Emine Koç alıyor sırayı. Yaşar Deniz'den derlenen bu türkümüzün yöresi de Kayseri Develi. Çubuğum yok, yol üstüne uzadam. Takatım yok, yar yolunu gözedem.

Osman Şevki Çiçekdağ'dan alınan hareketli bir Orta Anadolu türküsüyle Mehmet Demirtaş radyolarınızda bu kez. Çiçekdağ derler, var mı sana zararım, yar yitirdim uğurum.

Türkülerle gün ortasından bugünlük de bu kadar sevgili dostlar. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın ve son olarak Tuğba Ger, Kars yöresinden hareketli bir türkü seslendiriyor sizler için. Ceyranım gel gel, başına ben senin. Dolanım gel gel, güzeldir hayatın, güzeldir Ceyran'ın.

0: Huzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programıyla geldik huzurlarınıza. Bugün programımızı Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Gülseren Erdoğan sesiyle Kars yöresine ait bu türküyle selamlıyoruz sizleri. Kars'a giderim, Kars'a.

Kubilay Dökmetaş'ın sesinden dinledik sevgili dinleyenler. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller Ferman Boranseli'nin sesiyle devam ediyor. Bir elinde nargile.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz şimdi Hüseyin Kayhan'ın sesiyle devam ediyor. Buhurcular bölük bölük geldiler.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.34'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Cemile Ceyhan'ın sesiyle Kütahya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Elif dedim, be dedim, yar ben sana ne dedim.

0: TRT Türkü.
1: Kırşehir yöresine gidiyoruz. Aşık Sait Alioğlu'ndan alınan türküyü Muharrem Ertaş söylüyor arşiv kaydından seçtiğimiz bu türküde. Biter Kırşehir'in gülleri.

Muzaffer Sarısözen'in Diyarbakır yöresinden derlediği türküyü Nida Ateş söylüyor. Bahçede yeşil çınar boyuma uyar.

Sevgili dinleyenler, Bayburt yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Vardım ki yurdumdan ayah göçürmüş, yavru uçmuş, ıssız kalmış otağa. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Bugün türkü yolculuğunu Azer Yılmaz Aydın hazırladı, Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikerimiz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Sivas yöresine ait bu güzel türküyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Reyhan Ediş söylüyor, seherde ağlayan gün.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün başlıyor. Şuranın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Şurada Türkiye İletişim Modeli'nin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak Antalya'nın Kaş ilçesinde de sabaha karşı orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo," dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süresi yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar için de halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kamu kuruluşlarının kişisel veri paylaşımına düzenleme getirdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Adres, telefon, öğrenim bilgisi, başarı puanı, doğum yeri gibi bilgilerin paylaşılması sınırlandırılacak. Gaziantep merkezli 14 ilde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere 91 şüpheliye yönelik işlemler ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmadıklarını söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen de adliyede ifade veriyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis'le ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artıcı önlemlerin olması bekleniyor. Spor. Sayın dinleyiciler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton ile Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programından herkese sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibi

ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. Seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız bu programı sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dinleyiciler, programımızda ilk olarak sizleri Yücel Paşmakçı'nın Bahri İlhan'dan derlediği bir türküyle buluşturuyoruz. Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça, yaş gözüne dolar gelir. Kırıkkale Keskin yöresinin sevilen bu türküsünün her efkarlı anımızda nakaratı takılır dilimize. Bir yiğit gurbete gitse, gör başına neler gelir diye Orhan Akalmaz eşsiz yorumuyla sizlere gurbeti, hasreti ve sılayı yaşatacak şimdi bu türkü eşliğinde.

TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyenler. Şimdi de yönümüzü Güneydoğu Anadolu bölgemizin güzel şehri Adıyaman'a çeviriyoruz. Şimdi dinleyeceğiniz Aziz Çelik'ten alınan Adıyaman yöresi türküyü Mehmet Seske derlemiş. Birbirinden önemli derlemeleri ve yanık sesiyle geleneksel halk müziğimizin günümüzdeki önemli temsilcilerinden olan sanatçımız Mehmet Seske radyolarınızda ve dinleyeceğiniz türkü Eyvanına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur. Uykudan uyanmış gözleri mahmur, ömrümde görmedim böyle gelini.

Sevgili dinleyenler, GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programında şimdi de Şark Bülbül'ü Celal Güzel Ses'in arşivimizdeki kayıtlı sesine kulak vereceğiz.

Türkü Diyarı devam ediyor. Türkü Diyarı programındaki birlikteliğimizde şimdi de bir halay türküsü var değerli dostlar. Sanatçımız Gülenaz, Turgut Moğolkanlı'dan alınan türküyle radyolarınızda. Halaydayız yan yana, el eleyiz can cana, vursun davulla tokmak, başlasın çayda çıra. Dersime, Sivas'a gel, Tokat'a gel, Van'a gel, Erzincan ağrı güzel, halayda yan yana gel.

kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan dalımsın benim. Yapraklarım gazel olsa dökülse, yine taze fidan dalımsın benim. Bozkır'ın en değerli mücevheri Neşet Ertaş'ın aşkın tanımını kendince yaptığı ve insanın can damarına dokunan bu özel ezgiyi İsmail Altunsaray seslendiriyor.

Arşivimizde yer alan Fahri Kayaan'dan alınan Malatya türküsü ile Kazancı Bedih ve ekibine kulak veriyoruz şimdi de. Bir oda yaptırdım hurma dalından, içini döşedim acem şalından.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programında yönümüzü şimdi de Diyarbakır yöremize çeviriyoruz ve sizleri Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan türküyle sanatçımız Hüsamettin Subaşı'na kulak veriyoruz. Fincanın etrafı yeşil, at kolun, kolların boynumdan aşır.

Sevgili dinleyiciler, Türkü Diyarı programımız Ömer Önderoğlu'ndan alınan bir Mardin türküsüyle devam ediyor. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene. Bu ezgiyi yorumlayacak sanatçımız Sami Çelik.

Ağlama yar, ağlama anam. Mavi yazma bağlama. Mavi yazma tez solar anam. Diğerimi dağlama. Şark Bülbülü Celal Güzel sesten alınan Diyarbakır yöremize ait bu türküyü her dinlediğimizde farklı bir his kaplar içimizi. Sakindir ama bir o kadar da hüzün kokar. Diyarbakırlı sanatçı Bedri Aysel'in yorumu bu etkileyici sözlerle birleşecek ve ruhumuzun en derinlerine işleyecek.

Şimdi dinleyeceğiniz türküyle sizleri Adıyaman yöresine götüreceğiz değerli türkü severler. Sibel Pamuk, Emin Aldemir'in Ragıp Binzat'tan derlediği hareketli bir türküyle bizleri dostluğun ve kardeşliğin şehri Adıyaman'da keyifli bir gezintiye çıkaracak. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yârim geliyor, ince bellerim kırıldı.

sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Soner Emre hazırlamıştı Türkü Diyarı programımızı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlere güzel bir Urfa türküsü ile hoşça kalın diyeceğiz. Hakan Ünal seslendiriyor. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm. Hoşça kalın.

Selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Türkülerle bir saat boyunca birlikteyiz. Türkülerimizi söyleyeceğiz, türkülerimizi dinleyeceğiz. Bu toprakların özü, sözü türküler getirdik. Yürek dolusu sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Birsel Acar'ın sesinden dinliyoruz. Salına salına suya gidersin diyor sanatçı.

Cemile Cevher'den derlenen türküyle başladık sevgili dinleyicilerimiz. Birsel Acar'ın sesinden dinledik. Salına salına suya gidersin dedi sanatçımız. Tokat yöresindeyiz şimdi de. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden dinliyoruz. Evleri iki katlı.

Tokatlı Aşık Şerif'ten derlenen türküyü dinledik. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden sevgili dinleyicilerimiz. 15.08'i gösteriyor saatler. Yıldız Ayhan'ın sesine yer vereceğiz şimdi de Karadeniz'den programında. Yöremiz Kars. Dişlerin incidendir diyoruz.

Orta Anadolu'ya gidiyoruz şimdi de Mehmet Erenler'in sesiyle. Rahmetli sanatçının arşivimizdeki sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bağlamanın düğümü, isterler öldüğümü. Sağ yanım yastık ister, sol yanım sevdiğimi.

Muğla Bodrum'dan Giresun taraflarına gidiyoruz. Şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, Cemil Uzel'den derlenen türküyü dinleyeceğiz. Ümit Tokcan söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Sokak başı meyhane.

Yöre yöre gezip birbirinden güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Konya yöresindeyiz şimdi de. Okan Murat Öztürk'ün sesinden dinliyoruz. Fırın üstünde fırın diyor sanatçı.

Al alma boyanır mı? Sevsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada. Buna can dayanır mı? Neşet Ertaş, arşivimizdeki sesine yer verdik onun sevgili dinleyicilerimiz. Koro ekibinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Yöremiz Artvin. Ben bir avuç kişnişem, cepten cebe düşmüşem. İster al ister alma, alnına yazılmışım.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz kıyılarında türkülerle gezmeye devam ediyoruz. Semra Bağcı'nın sesinden dinleyeceğimiz bir türkümüz var sırada. Samsun Çarşamba yöresindeyiz. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Nurettin Çamlı'da yar sana beşik alayım mı dedi sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Ordu Ünye yöresine gittik sanatçının sesiyle. Hatay yöresi şimdiki durağımız. Koro ekibinden dinliyoruz türkümüzü. Lofcan'ın ardında kaya diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş bugünkü birlikteliğimizin de artık sonuna yaklaşıyoruz. Gümüşhane yöresindeyiz. Hediye Hüseyin'in sesiyle Metin Pala'dan derlenen türküyü dinliyoruz sanatçının sesinden. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programını dinlediniz. Bugün de ayrılık vakti geldi çattı. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Son bir türküyle tamamlayacağız bugünkü birlikteliğimizi. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı, sesimizi ulaştırdı Atilla Kurt, ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü son türkümüz Kamil Sönmez'in sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Hatipoğlu nam verür diyoruz son olarak. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şuranın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı ile duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul edecek, görüşme öncesi karşılama töreni yapılması bekleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhittin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Oyuncu Elçin Sangu da ifade vermek üzere adliyeye gitti. 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 58. oturum görülüyor. Oturumda tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat mütalaya karşı savunma yapıyor. Üniversite hayali

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının partiye katılımını beklediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş içinse onu partiye davet etmedik dedi. Özel, CHP'nin İstanbul'daki töreninde figüran kullanıldığı yönündeki iddialar içinde halk siyaset için dekor değildir yorumunu yaptı. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikan Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Trump, anlaşma olmazsa tekrar saldırma tehdidini de yineledi. Tahran'dansa savaşın ne zaman biteceğine, Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis'le ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Venezia ile karşılaştı. İtalyan ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16.05'i gösterirken TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri yeniden sizinle. Temmuz güneşiyle ısınan gönüller gibi türküleri de yüreğimize yakınlaştırıyoruz. Bir saat boyunca zeytinli, portakallı, deniz kokulu ezgilerle buluşuyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Deniz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Makbule Kaya seslendiriyor. Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli, üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli.

Sevgili dinleyiciler, Kocaeli yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Tülin Berbergil seslendiriyor, Evlerinin Önü de Aralık.

Sevgili dinleyiciler, Konya yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Gülcan Kaya seslendirecek. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Güyer'den derlediği İzmir yöresine ait türküde Rüstem Avcı'yı dinliyoruz. İzmir'in Kavakları.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Merhaba sayın dinleyenler, bugün 28 Temmuz Salı, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibariyle TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Yıldız Çam'dan dinliyoruz. Muharrem Ertaş müziği, sözleri ise Neşet Ertaş'a ait bir türkü. Bahçe duvarından açtım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatler 17.10'u gösteriyor ve Çukurova'dan programında Kerkük türkülerinden oluşan bir potpuri'yi Mehmet Çalmaşır söylüyor.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programında Faruk Yılmaz'ı Mustafa Kemal'den derlediği Gülsüm Kız türküsüyle dinliyoruz.

TRT Türkü. Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Pehlivan'dan derlediği bir Rumeli türküsünü Armağan Coşkun Elçi söylüyor. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar silahları ıslanır.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.30'u gösteriyor ve Çukurova'dan programı da sözü ve müziği Kazım Sanrı'ya ait bir türküyle devam ediyor. Türküyü dün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Fahri Işık'ın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Gönül senin derdin bitmez. Bu vesileyle de Fahri Işık'ı rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Sayın dinleyenler, saatler 17.38'i gösteriyor. Programımızda Nurullah Akçayır'ı bir Kerkük türküsüyle dinledik. Şimdi ise İmran Koç'u bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Beyaz Gül, Kırmızı Gül.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsünü Semma Kayadoğan seslendiriyor. O yana dönder beni.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü bir Rumeli türküsü. Onur Şan'ın yorumuyla dinliyoruz. Çıksam Rumeli'nin düzüne, alsam Safiye'yi dizime. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahbap soruşturması ile ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İletişim Şurası'nda konuşan Erdoğan, ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Şuranın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkati çekti. Duran, Gazze'de hakikatin dünyaya TRT ve Anadolu Ajansı'yla duyurulduğunu söyledi. Hakikati sansürlemeye çalışan teknofaşizme rağmen İsrail'in mağduriyet söylemini ters yüz ettik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'yi kabul ediyor. Erdoğan-Zeydi görüşmesi öncesinde karşılama töreni gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in ifadesi alındı. Gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin'in de ifadeleri alınıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, bu kez Yeni Parti'de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde yer almayan bazı isimler de grup yönetiminde görevlendirildi. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci yarın başlıyor. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrılacak. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Fransa, İspanya ve İtalya'da orman yangınları söndürülemiyor, yüz binlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıya olduklarına dikkati çekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo dedi. Fransa, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den yardım istedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki yangın söndürme uçağının yola çıktığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, desteği için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Bir anlaşmaya varma

Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçına Venezia ile karşılaştı. Çizme ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, Barış Alper'le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Muhannet kelimesi korkak, namert anlamına gelir. Halk ozanları için Muhannet, kapısına varılmaması gereken, verdiği sözü tutmayan ve ilk fırtınada sırtını dönen hayırsız kimsedir. Türkülerde Muhannet'e el açmamak, onun gölgesine sığınmamak altın bir kural gibidir. Çünkü Muhannet'in sunduğu gölge insana serinlik vermez. Aksine yarasını daha da derinleştirir. Bu yönüyle Muhannet, Anadolu insanının gururlu, onurlu ve kimseye minnet etmeyen dik duruşunu, sahte dostluklara ve hayırsız sevdalara karşı verdiği asil mücadelenin en güçlü simgesidir. Bugün çalacağımız türküde Gitti Gelmez Ol Muhannet dizesinde geçen Muhannet kelimesi ise bir annenin çaresiz sistemini anlatmak için kullanılır. Bu türküde bir annenin oğlu Mehmet ve yol arkadaşlarının büyük kısmı o dönem bölgeyi kasıp kavuran ölümcül veba salgınına yakalanarak gurbet evde hayatını kaybeder. Oğlunun ölüm haberini alan acılı anne evlat acısıyla akli dengesini yitirerek dağlara düşer. Elinde kırmızı güllerle feryat ederek bu türküyü söyler. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Gitti gelmez ol Muhannet.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Bir güzel türkü ve ardından da Karadeniz yöresinden derlenen güzel bir havayla fonumuzla selamladık. Remzi Yeni'nin de gönlüne sağlık, ellerine sağlık bu güzel terekeme havasını Remzi Yeni derlemiş sevgili dinleyiciler ve sizi her akşam bu güzel havayla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuza türkülerle elbette sevgili dinleyiciler. Bu sefayı türkülerle bulacağız günün akşamında. Gönlünüzde yer edenlere denk gelecek, karşılık gelecek türkülerle buluşmanızı diliyoruz. Her akşam olduğu gibi bu akşamki seçkimizde de elbette sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım ve teknik yönetimde sevgili Erdem Aktar'ı sizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bu muhabbetle ağırlayacağız Ankara Radyosu'nda sevgili dinleyiciler ve elbette türkülerin muhabbetiyle de ağırlayacağız. İşte iki güzel havayla selamladık sizi dedik. İlk türkümüz Burdur yöresinden Şahin Akay'ın derlediği Burdur yöresinin o keyifli türkülerinden biriydi ve Gül Emekçi'nin sesinden dinledik. Birlikteliğimizi Karadeniz yöresinden Trabzon'dan derlenen bir türküyle sürdürüyoruz. Biliyorsunuz o yörelerinde keyifli havaları gerçekten insanın içini kaynatır. O havalardan biri sevgili dinleyiciler. Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Birincioğlu'ndan derlediği türküyü de Mehmetcan Pelikoğlu seslendiriyor. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor senin anandan doğan?

Sevgili dinleyiciler, böyle sımsıcak gönlümüzden tutar bizi türküler. Nasıl tutmasın ki? Yüzlerce yıldır bizim hikayelerimizden, bizim gönlümüzden doğmuş ortak dilimizin meyveleridir türkülerimiz. Ve her birinin bambaşka tadı ve lezzetiyle buluşuruz. Bizi gönlümüzden yakalar, gönlümüzde yer edenlere elbette bu yüzlerce yıllık hikayelerden biri denk gelir an içinde. İşte o anı yakalamak üzere biz TRT Türkü'de, Türkü Akşamı'nda, günün akşamında bu yolculuğa çıkıyoruz sevgili dinleyiciler. Umut ediyoruz siz de gönlünüzde yer eden o türküye denk geleceksiniz bugün. Biliyorsunuz TRT Türkü günün 7 günü 24 saat yayın yapıyor sevgili dinleyiciler. Türkü Akşamı da Ankara Radyosu'ndan her akşam saatler 18.10'u gösterdiğinde çıktığımız bir yolculuk. Ve işte o güzelliklerden biriyle daha devam ediyoruz. Türkmen Yurdu Kerkük türküsü sevgili dinleyiciler. Mehmet Özbey'in Abdülvahap Sahit ve Osman Bezirgan'dan derlediği türküyü de arşivden seçtiğimiz bantta Kerkük türkülerinin usta ismi Abdurrahman Kızılay seslendiriyor. Süseni mahmur yakası, yoktu o yarın vefası.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi böyle gönül telimizi titreten, ayrılığı dillendiren, sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Tunceli yöresinden İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği türküyü Selma Geçer seslendiriyor. Ayrılık hasreti kâr etti canı. Seher yeli sevdiğimden bir haber. Selamın tebliğ et kutbi cihana. Seher yeli sevdiğimden bir haber.

Bir deyişle sürdürüyoruz Türkiye akşamında birlikteliğimizi. Anonim bir deyiş sevgili dinleyiciler, Sercan Öztürk ve Hüseyin Korkan Korkmaz birlikte seslendiriyor. Bu dünya misaldir handan, can ayrılır bir gün tenden, yeryüzün ayırmış benden, ölüyorum, ölüyorum.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.34'ü gösteriyor ve Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi yine çok sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Erzincan Tercan yöresinden Muazzez Türing'in derlediği türküyü Kenan Çallı seslendiriyor. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter, geçti dost kervanı, eyleme beni.

Sevgili dinleyiciler, sözümüzü İzzet Altın Meşe'ye ait ve Yalan Dünya albümünde yer alan türküde Orhan Akalmaz'ı dinledik. Saatlerimiz 18.42 gösteriyor birlikteliğimizi. Bu kez sözümüzü Erdal Erzincan'a ait bir türkü formlu bir eserle sürdürüyoruz. Nilüfer Sarıtaş seslendiriyor. Dağlar size sözüm var, dertli çalar sazım var. O sarmaz yaramı, yüreğimde sızım var.

Birlikteliğimiz Erzurum yöresinden Muzaffer Yönden'in derlediği sevilen bir türküyle sürdürüyoruz. Yavuz Bingöl seslendiriyor. Keşken bu ellere gelmez olaydım. Seni bu hallerde görmez olaydım. Kırıla kollarım sarmaz olaydım.

Sevgili dinleyiciler, değerli sanatçımız Cengiz Özkan'ın çalıp okuduğu Sivas Zara yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil'den derlediği türküyü dinledik. Saatlerimiz 18.54'ü gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz ve birlikteliğimizi bir uzun havayla sürdürüyoruz. Yine usta bir sanatçımızdan, Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Tokat yöresinden Hüsnü Aykal ve Seha Okuş'tan alınan uzun havayı. Tokat bir bağ içinde, gülü bardağı içinde, Tokat'tan yar sevenin yüreği yağ içinde.

Sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Türkü akşamında arşivden seçtiğimiz bantta ilahi formlu bir türküde Kazancı Bedihi dinledik. İnsanın gönlünü tutan türküler bunlar sevgili dinleyiciler ve her biri bu toprakların yaşanmışlıklarıyla, zenginlikleriyle bezenmiş ve bizim dilimizde bizi tutmaya, bizi sarmaya devam ediyor türkülerimiz. O türkülerden biriyle devam ediyoruz. Afyon Karahisar İhsaniye Kayahan'dan Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği bir türkü ve radyomuz sanatçısı Semra Algül Oflas seslendiriyor. Nefesli açışın ardından dinleyeceğiz türküyü. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder. İki güzel pencereden el eder, birini alsam biri intizar eder.

Birlikteliğimizi usta sanatçımız Süleyman Yıldız'ın çalıp okuduğu bir deyişle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Erzincan Tercan yöresinden, deyişlerin usta ismi Aşık Daimi'den alınan bir türkü bu. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül dil yarelenir. Bakmaz mısın şu sinemde dağlara, derdimi dökersem dil yarelenir.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.17'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkü akşamında birlikteliğimizin ikinci saatinde türküler eşliğinde sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Şimdi Giresun yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği sevilen bir türkü var sırayı alan. Senem Akdemir seslendiriyor. Kahve koydum fincana, hele bakınmayacana, kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bir cana?

Sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz Türkü Akşamı'nda. Şimdi Erzurum yöresinden, kaynak isimden dinleyeceğimiz bir uzun hava alıyor sırayı. Ya Rab gurbet elde alma canımı, yıkma sarayımı, kırma belimi. Yavrularım küçük, bükme boynunu, döndürün yönümü sılaya doğru. Fethi Siverekli'den dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor ve Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkü akşamında güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Onlardan biriyle de buluştuk. Doğa seslendirdi. Mumdan Gemiler adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Sözü müziği Aşık Fakir'e ait bir eser, türkü formlu bir besteydi sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi yine repertuarımızdan bir türküyle sürdürüyoruz. Konya yöresinden Yıldız Ayhan'ın derlediği türküyü usta isimlerden Okan Murat Öztürk seslendiriyor. Fırın üstünde fırın, duyun, duyun komşular duyun. Bir yosmaya vuruldum, bir çaresini siz bulun.

Konya yöresinin o kendine özgü türkülerinden biriydi sevgili dinleyiciler. Zenginliklerimizden biri elbette yöreler arasındaki bu çeşitlilik. O güzel türkülerden biriydi yine. Okan Murat Öztürk seslendirdi. Birlikteliğimizi bambaşka bir yöreyle, bambaşka bir zenginlikle sürdürüyoruz. Erzincan yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Salih Dündar'dan derlediği repertuarımızın ilk eserlerinden biri, ilk sırada yer alan eserlerden biri sevgili dinleyiciler ve değerli sanatçımız Şerife Hatun seslendiriyor. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı, Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı.

Sevgili dinleyiciler, her programın açılışında gönlünüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluşmanızı dileriz diyoruz. Umut ediyoruz bu ana kadar bizim kadar keyif aldığınız bu buluşmadan ve gerçekten gönlünüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluştunuz. Onlardan birini daha bu umutla seçkimize kattığımız türkülerden birini daha dinledik. Seyfettin Sucu'nun derlediği, Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü İbrahim Pala ve Orhan Gürsoy seslendirdi. Birlikteliğimizi yine çok sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Birlikteliğimizin son 10 dakikası içindeyiz.

Hala umut var. En sevdiğiniz türküyle buluşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Kırşehir yöresinden Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği türküyü Aysun Yıldız seslendiriyor. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Bir Türkü Akşamı'nın daha sonuna geldik. Elbette bugünlük, yarın aynı saatte burada olacağız. Arzu ederseniz buluşuruz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Sevgili Erdem Aktar'ı, türkülerimizi ve sesimizi size ulaştırdı. Ellerine kollarına sağlık değerli arkadaşımızın da. Ve elbette biz sevgimiz muhabbetimizle ağırladık sizi bugün de. Aynı sevgi ve muhabbetle huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ki yarın bu saatte, yine bu saatte değil, 18.10'da buluşalım sevgili dinleyiciler. Vedamızda yine bir türkü eşlik edecek bize. Ordu Mesudiye yöresinden alınan keyifli türküyü Sedat Ünver seslendirecek. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Radyo Sanatçıları Konser Programı'yla huzurlarınıza geldik değerli dinleyiciler. Program yapımcımız Seda Arslan, Şavural, Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, ben Çağatay Sevdi. Koromuzun şefi Ali Çakar ve yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan. Kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim Sazlar'da Murat Kaz, Gökhan Mert Erol ve Bas'ta Olgun Kılıç olacak efendim bu akşam. Programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. Önce Muzaffer Sarı Sözen'in Kütahya Simav yöresinden derlediği Delhadır Başındayım, Simav'ın Kaşındayım türküsünü, ardından bağlı olarak yine Emin Aldemir'in derlediği Şu Karşıda Üç Çiçek Var Açıyor türküsünü dinleyeceğiz ve koromuzdan dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, saz ve ses sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki açışta Halil Çok Yürekli vardı, kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Ve devam ediyoruz programımıza, konserimize, sanatçılar konserimize. İzmir'den seslenmeye Selcan Kökçen Şahin geldi efendim mikrofon başına. Ali Canlı'nın Nadir Özgüven'den derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Akçeşme'den sular içtim, kanmadım. 8-9 yerimden kurşun yedim, ölmedim.

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyiciler, Selcan Kökçen Şahin'den dinledik ve devam ediyoruz programımıza İzmir'den seslenmeye Yılmaz İpek Stüdyosu'nda değerli dinleyiciler. Sırada Kütahya yöresinden derlenen bir türkü var. Hisarlı Ahmet'ten alınmış türküyü efendim şefimiz Ali Çakar'ın sesinden dinleyeceğiz. Hisardan inmem diyor, basmadan giymem diyor.

0: TRT Türkü.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza, canlı canlı sizlere seslenmeye sanatçılar konserimizde. Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfa yöresinden derlediği türkü var sırada. Koromuz seslendirecek, Çay içinde Adalar diyecek ve hemen ardından da bağlı olarak Mehmet Özbey'in Mehmet Şenses'ten yine Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü yine koromuz seslendirecek. Ya

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ses ve ses sanatçılarımıza binlerce teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz programımıza. Emre Kızıl geliyor efendim mikrofon başına. Muzaffer Sarı Söze'nin Cevdet Aslan ve İsmet Bozkurt'tan derlediği bir türküyü seslendirecek sizler için. Seherde bir bülbül öter yarın bağında.

Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Yüreğinize sağlık. Emre Kızıl'dan dinledik ve devam ediyoruz programımıza. Tuncay Kemertaş geliyor mikrofon başına efendim. Muzaffer Sarı Söze'nin Erzurum Hınıs'tan derlediği türküyü sizler için seslendirecek. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim Tuncay Kemertaş'a, sağ olsun, var olsun. Bozkır'ın tezenesi, gönüllere dokunan sesiyle halkın ozanı Neşet Ertaş. Şimdi gelin ustanın kendi sesi.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, Radyo Sanatçıları konseri devam ediyor. TRT İzmir Radyosu'nda, Yılmaz İpek Stüdyosu'nda ve Hakan Ünal mikrofon başına geldi. Sizlere bir uzun havayla, mazan horatıyla eşlik edecek ve aynı zamanda da Mehmet Özbey'in Fahrettin Ergeç'ten derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Geceler, zar geceler, menezin har geceler.

Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Ünal'ın sesine ve saz sanatçılarımıza sağlık, ellerine, yüreklerine tabii ki. Ve Cafer Nazlıbaş'a da teşekkür ediyoruz. Güzel bir açış yaptı bizlere, Kabak Kemane'de sesini duyurdu sizlere. Ve devam ediyoruz. Ethem Kaya geliyor mikrofon başına. Ömer Enderoğlu'ndan Mardin yöresinden alınan türküyü seslendirecek sizler için. Bir ay doğdu karşıdan, yar bakıyor damdan.

Alacağız koromuzla birlikte veda edeceğiz sizlere. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, ben Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Koromuzun şefi Ali Çakar, yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan'ın, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, basta Olgun Kılıç vardı bu akşam ve koromuzun seslendireceği bağlı İki türküyle veda ediyoruz sizlere. Değerli dinleyiciler, Karadeniz'e düşüyor yolumuz ve oy Trabzan, Trabzan diyeceğiz. Ardından da koromuzun yine sesiyle veda ediyoruz. Cemile Cevher'den, Trabzon yöresinden alınan türküyü dinleyeceğiz. Oynayın kız, oynayın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Hüseyin Kuş.
0: Sizinleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türküler seslendireceğiz sizler için. Yine güzel bir repertuar hazırladık. Öyle değil mi Şems abicim?
1: Bence güzel bir repertuar.
0: Evet, dinleyicilerimiz de beğenecektir. Efendim, bugün tabii ki yalnız değiliz. Önce yapım ve yayın ekibimizi tanıtalım.
1: Yapımcımız, programımızın daha doğrusu yapımcısı Mehmet Taha Arıkan. Tonmeisterimiz sevgili kardeşimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi de sevgili kardeşim Osman Ateş.

0: olduğu kendisi. Ozan adında. Adıyla yaşasın inşallah.
1: Allah analı babalığı büyütmeyi nasip etsin inşallah.
0: Amin. Şu anda da ailesi herhalde Sivas'a doğru yol almışlar, gidiyorlar. Bizlerden de sevgiler efendim, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bütün
1: güzel
0: ekibimizin
1: bir türkü
0: selamları
1: de onlara
0: var.
1: Armağan ederiz Esra'm değil mi?
0: Tabii ki.
1: Aynen.
0: Onlara armağan edelim.
1: Ne demek?
0: Evet, güzel bir halay türküsüyle başladık programımıza. Şimdi Şehmuz Esenkuş'un güzel sesiyle bir türküyle başlayalım mı?
1: Başlayalım. Malatya'ya gidelim istersen.
0: Olur.
1: Yüksek ayvanlarda bülbüller öter diyelim. Bu arada Cemal da böyle bir Avrupa seferi yaptı, geldi. Onu da unutmayalım. Nasıl geçti Cemal'im, iyi mi? Evet. Yüzün gayet güzel görünüyor canım. Hoş gelmişsin.
0: Haydi bakalım.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şemuz abi. Malatya yöresine ait çok güzel bir kına türküsü seslendirdin.
1: Aynen öyle, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık bu arada.
0: Evet, kınaların hem o hüzünlü, hem giderim hem ağlarım.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Aynen.
0: Ne güzel hissettirdin, yansıttın.
1: İkisini bir
0: bize
1: arada.
0: Evet, ağzına gönlüne sağlık. Ben de Aşık Hüdayi'den güzel bir türkü seslendirmeye çalışayım. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı yaralı. Bülbülüm ama ötemem, gülüm yaralı yaralı.
1: Esra Erekinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine sağlık. Çok bu türküyü ederim. Sanki bu akşam benim için söylemiş gibi oldun Esra. Niye biliyor musun? Neden? Hani programdan önce dedim valla ben bugün biraz rahatsızım. Evet. Sesimden de anlaşıldığı gibi. Halim yaralı yaralı dedin ya. Dedim valla sesim yaralı yaralı.
2: Bu türkü sana şifa olsun inşallah.
1: Eyvallah.
2: Gerçekten bazı türküler okuduktan sonra da normale dönmek biraz zor oluyor.
1: Çok zor. Evet.
2: Öyle güzel sözler ki ruh bir arı vücut kovan. Balım yaralı yaralı. Yani bu güzel türküleri yakanlar var olsun. Onların sayesinde biz de gerçekten iletebiliyoruz bu güzel türküleri.
1: Emeklerine sağlık olsun diyeceğiz.
2: Gerçekten
1: kalemlerine.
2: Öyle. Evet gerçekten aynen. Öyle. Evet Şehmiz abicim sırada yine senin okuyacağın.
1: Şimdi hastayım sesim evet. Rahatsız ama şöyle bir Diyarbakırlı evet. Olduğum için evet. Herhalde bir oraya bir uğrarsam kendime gelirim. Oradan da bir Mardin'e diyorum uğrayayım.
2: Her zaman memleket iyi gelir
1: aynen.
2: İnsana.
1: Aynen. İki türkü de oradan okuyalım
2: evet.
1: O zaman.
2: Biz de keyifle seni dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Ağzına gönlüne sağlık Şeyhimiz abicim. Gerçekten çok güzel seslendirdin. Seni dinlerken aklıma Anadolu'daki toplu çalma söyleme gelenekleri geldi.
1: Evet.
0: Çok güzel geleneklerimiz var. Mesela bu topluluklarda hem türküler hem o yörenin örf adetleri, işte edep erkan. Çok güzel kültürel faaliyetler oluyor. İşte Urfa'da sıra gecesi, Elazığ'da kürsübaşı, Konya'da oturak alemleri. Aynen. Şimdi sana Diyarbakır'ı soracağım.
1: Diyarbakır denilince de aklımıza tabii ki Belime geceleri gelir.
0: Evet, değil mi? Bu gecelerde hem türküler öğreniliyor hem de yeni gelen nesile biraz o yörenin herhalde gelenek görenekleri de öğretiliyor, değil mi?
1: O da var. Aslında Belime gecesi dediğimiz zaman sadece bir musiki gecesi değil. Şehrin sorunlarının da aslında konuşulduğu, hatta şehrin önde gelenlerinin işte Diyarbakır'ın işte valisi, belediye başkanı, sivil toplum örgütlerinin üyelerinin hepsinin bir araya geldiği gece aynı zamanda.
0: Evet.
1: O gün işte varsa sorunlar konuşulur. Gecenin devamında aslında musikiye yer verilir. Hani Belime gecesi aslında bir anlamda da o.
0: Biz de bilgilenmiş olduk. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Şimdi sen bugün dedin ya, ben bugün biraz rahatsızım. Her programda bizim uzun havamızı sen okurdun. Baktım bu hafta uzun hava yok. Dedim ben şöyle bir okumaya çalışayım.
1: Sen her hafta şey diyordun ya. Her hafta klasikleşen bölümümüze geldik.
0: Evet, nazar değdi Şemz abi.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Bu akşam o klasikleşen anı sen dile getireceksin.
0: İnşallah. Aynen. İnşallah. Sivas'tan Muhlis Akarsu'dan güzel bir uzun hava seslendirmeye çalışacağım. Baydığın başına dumanırmaz. Arkasını da yine güzel bir türküyle bağlayacağız bakalım.
1: Bence arkasından çok güzel bir türkü geliyor.
0: İnşallah.
1: Sürpriz olsun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık Esra.
2: Çok teşekkür
1: Uzun hava da muhteşemdi.
2: Çok teşekkür ederim. Okuyana değil okutana bak demişler. Hakikaten sevgili Hasan Özçırpan'ın usta elleri. Bir de memleket olunca tabii herhalde biraz daha böyle içli oldu. Evet, kan çekiyor.
1: Hasan abi eline koluna sağlık.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Aynen.
2: Evet. Aynen. Gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Burada bir aileyiz gerçekten. Onun için biz de onun rahatlığıyla seslendiriyoruz türkülerimizi.
1: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
2: Evet Şems abicim.
1: Sivas türküsünü sanki Özgün'e gönderdin.
2: Öyle oldu.
1: Değil
2: evet
1: mi?
2: Okurken o da eşlik etti.
1: Yani seni unutmadık canım.
3: Eyvallah.
2: Evet. Bugün bütün türküler Özgün'e.
1: Bebiş'e de armağanımız evet. Olsun bu arada.
2: Aynen öyle. Haydi bakalım iki güzel türkü dinleyelim Şems abiden.
1: Esram İpek Mendil Dane Dane türküsü.
2: Çok severim.
1: Çocukluğumun türküsü, gerçekten bunu şakası söylüyorum. Rahmetli Burhan Çaçan'dan ilk dinlemiştim.
2: Evet, rahmet olsun.
1: Ondan dinledikten sonra çok sevmiştim. Hı-hı. Ve her zaman da okuyordum. Bu akşam da bir okuyalım dedim. Arkasına da El Aziz'e gidelim, Kara Eruk Çağla diyelim.
2: Haydi bakalım gidelim.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Şeyimiz abicim, ben de dayanamadım. Sana eşlik ettim bu güzel Elazığ türküsünde.
1: İyi ki dayanamamışsın. Kan çekiyor tabii canım öyle olunca.
0: Gerçekten.
1: Aynen.
0: Efendim TRT Türkü'deyiz. Esra Er İkinci ve Şehmuz Esenkuş'tan türküler dinlemektesiniz. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
1: Yine başladın Esra. Yine başladın.
0: Evet.
1: Ne yapıp ne edip konuyu buraya getiriyorsun. Programın sonuna geldik. Ne olacak senin bu halin ya?
0: Bilgilendiriyoruz dinleyicilerimizi.
1: Ama bak daha 20 dakika falan oldu. Sanmıştın diyeceğimi
0: evet,
1: ama.
0: Bize öyle geliyor. Çünkü o kadar güzel bir aile içerisindeyiz. Efendim ben de bir Şanlıurfa'ya gideyim. Arkasından da Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle fazla söz etmeden türkülerimizle programa devam edelim.
1: Eyvallah kardeşim. Esra Er İkinci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Yine yüreklere dokundun. Yüreğimizi parçaladın.
1: Efendim Neşet Ertaş Usta'nın türküleri
0: rahmet
1: hep dokunuyor
0: olsun.
1: Değil mi? Rahmet olsun bütün aynen, ustalarımıza.
0: Aynen.
1: Efendim programımızın sonuna geldik.
0: Tamam Mesra, anladık.
1: Şeyh Musa abi izin verirse programı kapatacağım.
0: İzin veriyorum ne haddime canım.
1: Evet efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye ve programının daha sonuna geldik. Programı birlikte okuyacağımız bir halayla sonlandıracağız sevgili Şeyh Musa Esen Kuş'la birlikte. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musa Esen Kuş.
1: Sizlere güzel türküler seslendirmeye çalıştık. Orkestramızda bağlamalar

0: Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Özgün Eroğlu vardı. Yayın ve yapım ekibimiz.
1: Aynen. Hemen araya girdim Mesra, dayanamadım. Programımızın yapımcısı sevgili kardeşim Mehmet Taha Arkan, ton meisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi sevgili kardeşim Osman Ateş bizimle beraberdi.
0: Evet efendim, sizinleydik. Bir başka Türkiye ve akşamında daha görüşünceye dek sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Türküyle kalın.
0: Hoşça kalın.

ve türkülerimizin içtenliğiyle selamlıyoruz sizleri. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından hazırlanıp sizlerle buluşan Yadigar, Sıla'ya duyulan hasreti, geçit vermeyen karlı dağları, sitemi, yare özlemi ve insanı kamil olmak için aşılan yolu türkülerle size anlatmaya çalışacak. Programımıza Teslim Abdal'ın sözleriyle çağlar ötesini aşıp günümüze gelen Sivas yöremizden İzzet Savaş'tan alınan bir türkümüzle merhaba dedik. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül, engin ol dedik. Ve kıymetli TRT İstanbul Radyosu'nun saz sanatçıları ile ulaşıyor türkülerimiz yine sizlere. Bugün grup şefimiz Kaval'da Osman Aktaş eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Meybalaban'da Zafer Taş'tan, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Bas'ta Burak Demir ve Ritim Saz'da Cemal Kaplan. Sesimizi ise sizlere kıymetli tonmeisterimiz ve değerli büyüğümüz en güzel haliyle Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaretepe ile bize yadigar türkülerle aşk ile yol alıyoruz.

İnsan ki dünyaya gönderildiği andan itibaren mavera hasretiyle yanar durur. İnsan ki bu dünya sürgününde hep gerçek yarini arar. Alvarlı Efe'nin bir gün olur perdeyi yar kaldırır, hüsnü cemal ile seni güldürür dediği makamlara kapı aralayalım. Ve sonsuzluğun sahibi yaradana aşk ile Ketencizade Mehmet Rüşdi'nin dizeleriyle. Aşığım ben sana Ruzi Ezel'den. Sen benim canımsan, ben senin benden. İster kulun öldür, ister çırağ et. Razıyam her ne ki gelirse senden.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Erzurum yöremizden Raci Alkır'dan derlenen türkümüzün ardından Sivas yöremizden Hulusi Akarsu'dan derlenen önce bir uzun hava geldi dile. Uzun havaya açışı Erkan Akalın, Osman Aktaş, Zafer Taş'tan Burak Demir ve Burhan Elmas eşlik ettiler. Onların da emeklerine sağlık. Zalim felek, duymadın mı sesimi? Sen yaralı değilsin ki bilesin dedik. Ve ardından Sivas yöremizden Haydar Yiğitler'den alınan bir türkü geldi dile. Yüce dağ başına canan kar yağmış gibi ağırıp duruyor kar belli belli dedik.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, Kerem ile Aslı 16. yüzyıldan başlayarak Türk dünyasının pek çok yerine yayılmış, çok sayıda varyantları oluşmuş halk hikayesidir. Hikaye, Anadolu, Azerbaycan, Kıbrıs, Balkan Türkleri gibi birçok coğrafyaya yayılmış, bu bölgelerde küçük değişikliklere uğrayarak anlatıla gelmiştir. Hikayenin yanı sıra bu bölgelerde Kerem ile Aslı'yı konu edinen, farklı ezgilerle söylenen çok sayıda türküler vardır. İsfahan hükümdarının oğlu Ahmet Mirza, yani Kerem, babasının hazinedarı Ermeni keşişin kızı Aslı'ya aşık olur. Hükümdar, keşişten kızı Aslı'yı Kerem'e ister. Keşiş, kızını vermek istemez ancak hükümdarın isteğini de açıkça geri çeviremez. Düşünme süresi ister ve bu süre dolmadan ailesini alarak gizlice memleketini terk eder. Kerem, arkadaşı Sofu ile birlikte ilden ile dolaşır ve Aslı'nın ardına düşer. Şimdi sizleri Rumeli yöremizden, Halil İbrahim Mısırlı'dan, Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından derlenen bir Kerem ile Aslı hikayesinin dili olan türkümüzle buluşturuyoruz. Aşık Kerem düş eylemiş dallere, kuş kondurmaz geçtiği dallere, vermem seni yaban ile ellere, aman daylar han aslımı gördün mü, yar elinden dolu bade içtin mi?

Değerli dinleyenlerimiz, Kırşehir yöremizden Neşet Ertaş'tan Sitem ile Yakılan türkümüze ses olduk. Kar mı yağmış yüce dağlar başına, merhamet et gözlerimin yaşına. Ve ardından Kayseri yöremizden bir sevda türküsü geldi dile. Hayriye Karamete'den, Ankara Devlet Konservatuvarı.

Doğan'ın bir derlemesi. Ahtım olsun konuşmayım kızınan, yaktı beni edayınan nazınan. Ve Yadigar TRT İstanbul Radyo stüdyolarında ustalarımıza yer verdiğimiz bölümle devam ediyor şimdi. Bugün sizlerle Türk halk müziğine pek çok hizmeti olan Osman Özdenkçi'yi yad ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ali Osman Özdenkçi 1924 yılında Eskişehir'de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Eskişehir'de tamamladı. O yıllarda İkramiyeli Çikolata'dan çıkan bir ağız mızıkası onun müzik hayatına atılmasına aracı oldu. Bağlama çalmaya başladı ve Eskişehir Halk Evi'nde çalışmalara başladıktan sonra Türk halk müziği onun için bir tutku haline geldi ve yöre türkülerini derleyip çalıp söylemeyi öğrendi. Mustafa Hoşsu ile olan beraberlikleri sırasında Eskişehir Halk Evi topluluğunu Ankara Radyosu'na getirerek ilk canlı programını yaptı. Cemal Karaelmas'ın sesi Osman Özdenkçi'nin sazı ile artık Eskişehir türküleri Ankara Radyosu'nda icra edilmeye başlandı. Muzaffer Sarı Sözen'in ilgisine de mazhar olan Özdenkçi bundan sonra misafir ve yöresel sanatçı olarak görev almaya başladı ve 1945 yılında Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğuna kadrolu sanatçı olarak devam etti. Muzaffer Sarı Sözen ile çalışan Özdenkçi, bağlama çalmasını da kendine özgü bir tavırla geliştirerek yurt düzeyinde tanınan bir virtüöz oldu. Türk halk müziği repertuarına pek çok türkü kazandıran Özdenkçi, 1961 yılında Yurttan Sesler Koro Şefliğine getirildi. Birçok kurulda görev alarak Türk halk müziğine hizmetlerde bulundu. Ve 3 Eylül 1976 tarihinde oldukça genç yaşında aramızdan ayrıldı. Bizler de tüm Yadigar ekibi olarak Osman Özdenkçi ustamızı saygı ve rahmetiyle anıyoruz. Eskişehir yöresinden kendi derlemesi olan bir kara koyun çeşitlemesiyle devam ediyoruz. Kara koyun koyunların beyidir, ak koyun da yüreğimin yağıdır.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir yöremizden Osman Özdenkçi'den bir karakoyun çeşitlemesi sergiledik sizlere. Farklı yörelerimizde de rastlıyoruz karakoyun ezgilerine. Bu türkümüzde 1946 yılında Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından derlenmiş ve bize de 2023 yılında işte bugün bu anda okumak nasip olmuş diyoruz. Efendim Ayhan Aydın'a ve Şike'den Burak Demir'e, Cemal Kaplan'a çok teşekkür ediyorum. Onların da ellerine, gönüllerine sağlık. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, her hafta gönlümüzden gelenleri ve yine gönlümüz ile sizlerle buluşturduğumuz bir yadigarın da artık sonlarına geliyoruz. Sizlere Ordu yöremizden Hüseyin Biber'den Tuncer İnan'ın derlediği Oyuz Alutların Alçağı ve Balıkesir yöremizden Dursun Bey'in Hanları adlı bir baran havasıyla veda ediyoruz. Bugün grup şefimiz Kaval'da Osman Aktaş bizlerleydi. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç. Meybalaban'da Zafer Taş'tan, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Bas'ta Burak Demir, Ritim Saz'da Cemal Kaplan. Sesimizi sizlere değerli top masterimiz ve kıymetli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdılar efendim. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurt Karatepe. Tekrar bir yadigarda daha buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Esen kalın.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bugünkü konuğu Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Aşık Hüseyin Akan. Efendim hoş geldiniz stüdyoya.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
0: Aşık Hüseyin Akan, Çukurova coğrafyasının önemli halk ozanlarından biri. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Efendim 1959 Adana doğumluyum. 80'lerde falan Tarsus'a geldim. Annem Tarsuslu, babam Kadirli'den, ben Adana'dan. Tarsus da benim memleketim, Adana da benim memleketim. Tarsus bana göre biraz daha sakin olduğu için Tarsus'a yerleştim.
0: Sanat hayatınızı burada sürdürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir türkü dinleyelim mi sizden?
1: Tabii.
0: İlk olarak hangi eseri seslendireceksiniz?
1: Efendim, sevgi muhabbettir, sevgi bir aşktır. Sevilen gönüller diyor, sarmaş dolaştır diyor. Bunu çalmak istiyorum müsaadeniz olursa.
0: Mikrofonda Aşık Hüseyin Akan. Buyurun efendim.

0: Sayın Aşık Hüseyin Akan, yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Çukurova coğrafyasında doğup büyüdünüz. Saz çalmaya ve eserler üretmeye nasıl başladınız? Biraz bu serüvenden söz eder misiniz?
1: Tabii ki. Efendim, bizim aslında yöresel sanatçılarımız vardır. Biz bunlardan esinlendik. Benim bağlamayı dedem çalırdı, babam çalırdı, amcam çalırdı. Biz de bunların yanlarında yetiştiğimiz için baka baka baktık nasıl söz yazılıyor, nasıl mızrap vuruluyor. Bazı şeylerine şahit olduk. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çoğu bu dünyadan öbür dünya göçtü, koydu, gitti. Allah gani gani rahmet eylesin hepimizinkine. Biz onlardan esinlendik. Mesela diyelim işte gurbet türküleri var, oyun havaları var, barak havaları var, bozlaklar var. Biz de kendi çabamızdan, kendi açımızdan milletimize bir şeyler verelim dedik. Çeşitli yerlerde çalıştık, mesela Tarsus'ta. Bu sazı ben fazla önemsemiyordum. Fakat gün geldi, zaman geldi, saz bizim boynumuza bindi.
0: Kaç yaşında başladınız çalmaya?
1: Çocuktum. 6-7 yaşlarında falan, bilemedin 10 yaşlarında gibi bir şeydi. İlkokula gidiyordum. Benim sazım da yoktu. Rahmetli bir amca vardı, Yaşar isminde. Babama dedi, oğlum Aziz, bu oğlan çok güzel dedi, sesi var. Bu oğlanın oturuşu kalkışı dedi, bayağı bir oturaklı dedi. Tuttu, bu saz senin olsun, bu sazı git belle dedi. Ben de aldım. İnanır mısın, ben o sazı 1,5 ayda mı 2 ayda öğrendim.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra aklıma düşen türküler vardı. O çocukluk sevdasıyla, kalem gibi kaşlarına, sırma gibi saçlarına, hayranım yar gözlerine, dal gibi kirpiklerine. Böyle bir esinti geldi, yazdım. Onun da müziğini yaptım. O zaman da yaptım, bir kenara koydum. Kimseye de vermedim. Kimse de istemedi zaten.
0: Peki size bu dönemde örnek olan üstad isimler var mıydı?
1: Çok güzel üstadlar vardı. Hepsinden de oturdum, konuştum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben o sırada rahmetli Neşet Ertaş'ı çok dinlerdim. Ustası, ondan bir araya geldim. Biraz muhabbetimiz oldu. Tarsus'a gelmişti konsere. Muharrem Ertaş'ı çok dinlerdim. Efendim Çekiç Ali vardı, onları dinlerdim.
0: Bu bölgeden kimler vardı?
1: Bu bölgeden aşıklama, Türk halk müziği söyleyen pek nadirdi yani Tarsus'ta. O zaman da Daimi falan vardı. Adana'nın bir ozanı vardı, Aşık Ferai. Onu dinlerdim. Halid Araboğlu vardı rahmetli. Onu dinlerdik. Biraz da Mahsuni Baba'yı dinlerdik. Aşık Mahsuni Şerif'i. O da çok güzel bir halk ozanı. Büyük bir ozan benim yanımda. Büyük bir kitleye sahip. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum efendim.
0: Sanatınızın şekillenmesinde önemli rol oynayan insanlar. Hepsini rahmetle anıyoruz.
1: Amin, amin.
0: Sırada hangi eser var?
1: Efendim, sırada Mektup diye bir parçamız var. Bu biraz gurbet kokuyor. Gurbetteydik. İşe güce gittik işte. Ne olacak o zamanlarda? Çalışıyorduk. Bu sırada benim hiçbir kardeşim yok erkek olarak. Kız kardeşlerim var. Tek idim. Babam da çalışıyordu. Kendine o zaman da tabii karpuz satardı, kavun satardı, soğan satardı rahmetli. İnanır mısınız, yani yiyecek ekmeğe muhtaçtık biz o sıralarda. Bu mektup kelimesi de o yar mektup yazmış diyor. Atmış selamı, dilinden de diyor dökmüş tatlı kelamı. Böyle aklıma bir şeyler geldi, yazdım efendim.
0: Şimdi Aşık Hüseyin Akan'ı bu eseriyle dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin Akan.
1: Siz sağ olun, siz var olun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, bağlama çalmaya başladınız, eserler ürettiniz ve bu bölgede etkin bir şekilde sanat hayatınız başladı. Biraz da bu gidişattan söz eder misiniz?
1: Efendim, ben çeşitli yerlerde çalıştım. Kamyonculuk yaptım, minibüsçülük yaptım. Efendime söyleyeyim, tarlaya gittim. Karpuz, kavun, soğan sattık. Allah herkesin işini gücünü rast gelsin. Fırınlarda çalıştım. Ben de işte yıllardan beri saz çalıyorum. Sanatsal olarak belgesel diziler falan geldi. Onlara yardımcı oldum. Bazı televizyon kanallarından işte teklifler geldi. Yörel şenlikler oluyor. Mesela Kayseri'de bir konser oluyor. Bana diyorlar gel, oraya gidiyorum. Niğde'de bir şey oluyor, oraya gidiyorum. Antep'e gidiyorum.
0: Evet, birçok eser ürettiniz.
1: Evet.
0: Sayıları ne kadar bunların?
1: Şimdi şu anda gelirken saydım ben 55-60 tane eserim var. Bu eserleri bazı eşimiz, dostumuz, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, evlatlarımız seslendiriyor. Allah razı olsun.
0: Evet, yine müzikle devam edelim. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi Zalim Geceleri çalarım.
0: Evet, bu eserin bir de hikayesi var. Sizden dinleyelim mi?
1: Tabii ki ne. Şimdi ben bu eseri gurbette yazdıydım. Zalim Geceler diye. Başımıza bir olay geldi. Velhasılı ve kelam. Öyle kötü bir olay değil. Hani ailevi sorunlardan kaynaklanan bir şeyler geldi başımıza. Ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler. Ya ben bunu 40 sene söyledim. Ancak bizim yöresel Adana, Tarsus, Mersin buralar biliyordu. Ama Allah razı olsun bir sevimli kardeşimiz. İsmi Fatih Bulut. Sağ olsun Fatih Bulut Bey bunu söyledi. Dünyada ilk ona girdi. O da benim için de bir şereftir. Sağ olsun. Ve bunu herhalde tahmin edersem söylemedik bir sanatçı kalmadı.
0: Şimdi bu güzel eseri sizin kendi yorumunuzla dinleyelim. Aşık Hüseyin Akan seslendiriyor Zalim Geceler.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Aşık Hüseyin Akan.
1: Siz sağ olun, siz var olun.
0: Aşık Hüseyin Akan bugünlerde ne yapıyor? Ne gibi sanatsal çalışmalarınız var?
1: Bugünlerde efendim eve kapanıyorum. Yapmış olduğum sözler var, şiirler var. Vallahi saz beni, ben de sazı kucaklamışım. Evden dışarıya bir yere gitmiyorum. Çağırırlarsa, eşimiz dostumu çağırırlarsa gidiyoruz. Türkü ziyafetinde bulunuyoruz tabii dinleyicilerimize.
0: Ailenizde başka müzikle uğraşan var mı?
1: Tabii tabii. Benim 3 tane oğlum var. Üçünün de sesi çok mükemmel. Buradan isimlerini telaffuz etmek istiyorum mümkünse. Bir tanesi zaten Yılmaz Akan. Tarsus'un bayağı belli başlı bir sanatçısı. Eserleri var, kendi eserleri var. Bu Zalim Bay Kader diye bir türkü çıktı. Belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Onu kefaratlı sanatçılarımız söyledi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Selmani Akan var. O da sesi çok güzel. Fakat bir türlü ısınamadı bu söylemeye. Efendime söyleyeyim. Ali'nin de eserleri var. O da güzel sözler yazıyor. Tabii bu nereden kaynaklanıyor? Hikmeti Allah'tandır.
0: Tarsus'ta yaşıyorsunuz.
1: Evet, Tarsus'ta yaşıyoruz. 3 tane de kızım var.
0: Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak hangi eseri seslendireceksiniz?
1: Efendim bu ölüyorum ölüyorum yar. Seviyorum seviyorum yar. Sen orada ben burada, buna can dayanır mı yar?
0: Dinliyoruz efendim.

0: Sayın Aşık Hüseyin Akan, birbirinden güzel eserlerinizle programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Efendim, bu arada sizin bize göstermiş olduğunuz yolda, bizi buraya davet ettiğiniz TRT namıyla, sizle, efendime söyleyeyim, yönetmeniyle, çekimcisiyle bize bu imkanı sağladığınız için çok çok teşekkür ederim. Tabii unutulmamak kaydıyla.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Rica ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Aşık Hüseyin Akan'la birlikteydik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dört bir tarafından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Hidayet Çalbudak'tan derlediği Afyon türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana Var sizlerle. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, Kâkülü boynuna dökülür gelir.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas türküsünü Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

Sevgili dinleyenler, sırada Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir Erzincan türküsüyle Mesut Şimşek var. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü İbrahim Can söylüyor. Şu dağlar, ulu dağlar, gölgesi koyu dağlar.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ türküsüyle Münevver Özdemir sizlerle. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Yusuf Sözen'den derlediği Gümüşhane türküsüyle Hüseyin Mustafa Arı sizlerle. Atımı bağladım ben bir kotana, canım kurban olsun kotan tutana.

Muzaffer Sarı Sözel'in Talibi Coşkun'dan derlediği Sivas türküsüyle Esrar İkinci huzurlarınızda. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna boyluya.

Serenler'in Abba Söz'den derlediği Tokat türküsüyle Senem Akdemir sizlerle. El çek tabip sinem üstünden, sen benim derdimi bile bilmezsin.

Nida Tüfekçi'nin Refia Berkant'tan derlediği Kıbrıs türküsünü Tuncay Kemertaş söylüyor. Hanaylar yaptırdım, döşetemedim, çifte kumruları eş edemedim.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şemuz abi. Malatya yöresine ait çok güzel bir kına türküsü
1: Aynen
0: seslendirdin.
1: öyle. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık bu arada.
0: Evet, kınaların hem o hüzünlü, hem giderim hem ağlarım.
1: Aynen,
0: Değil mi?
1: aynen.
0: Ne güzel hissettirdin,
1: İkisini
0: yansıttın
1: bir
0: bize.
1: arada
0: Evet, ağzına gönlüne
1: yaşıyoruz.
0: sağlık. Ben de Aşık Hüdayi'den güzel bir türkü seslendirmeye çalışayım. Ben derdimi söyleyemem, dilim yaralı yaralı. Bülbülüm ama ötemem, gülüm yaralı yaralı.
1: Esra Erekinci sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine sağlık. Çok bu türküyü sanki bu akşam benim için söylemiş gibi oldun Esra. Niye biliyor musun? Neden? Hani programdan evet. önce dedim valla ben bugün biraz rahatsızım. Evet. Sesimden de anlaşıldığı gibi. Halim yaralı yaralı dedin ya. Dedim valla sesim yaralı yaralı.
2: Türkü sana şifa olsun inşallah.
1: Eyvallah.
2: Gerçekten bazı türküler okuduktan sonra da normale dönmek biraz zor oluyor.
1: Çok zor. Evet.
2: Öyle güzel sözler ki ruh bir arı vücut kovan. Balım yaralı yaralı. Yani bu güzel türküleri yakanlar var olsun. Onların sayesinde biz de gerçekten iletebiliyoruz bu güzel türküleri.
1: Emeklerine sağlık olsun diyeceğiz.
2: Gerçekten
1: kalemlerine.
2: Öyle. Evet gerçekten aynen. öyle. Evet Şehmiz abicim sırada yine senin okuyacağın.
1: Şimdi hastayım sesim evet. rahatsız ama şöyle bir Diyarbakırlı evet. olduğum için evet. herhalde bir oraya bir uğrarsam kendime gelirim. Oradan da bir Mardin'e diyorum uğrayayım.
2: Her zaman memleket iyi gelir
1: aynen.
2: insana.
1: Aynen. İki türkü de oradan okuyalım evet. o zaman.
2: Biz de keyifle seni dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Ağzına gönlüne sağlık Şeyhmuz abicim. Gerçekten çok güzel seslendirdin. Seni dinlerken aklıma Anadolu'daki toplu çalma söyleme gelenekleri geldi.
1: Evet.
0: Çok güzel geleneklerimiz var. Mesela bu topluluklarda hem türküler hem o yörenin örf adetleri, işte edep erkan,
1: Aynen.
0: çok güzel kültürel faaliyetler oluyor. İşte Urfa'da sıra gecesi, Elazığ'da kürsübaşı, Konya'da
1: Diyarbakır'da
0: oturak alemleri.
1: aynı.
0: Şimdi sana Diyarbakır'ı soracağım.
1: Diyarbakır denilince de aklımıza tabii ki Belime geceleri gelir.
0: Evet, değil mi? Bu gecelerde hem türküler öğreniliyor hem de yeni gelen nesile biraz o yörenin herhalde gelenek görenekleri de öğretiliyor, değil mi?
1: O da var. Aslında Belime gecesi dediğimiz zaman sadece bir musiki gecesi değil. Şehrin sorunlarının da aslında konuşulduğu, hatta şehrin önde gelenlerinin işte Diyarbakır'ın işte valisi, belediye başkanı, sivil toplum örgütlerinin üyelerinin hepsinin bir araya geldiği gece aynı zamanda.
0: Evet.
1: O gün işte varsa sorunlar konuşulur. Gecenin devamında aslında musikiye yer verilir. Hani Velime gecesi aslında bir anlamda
0: Evet.
1: da o.
0: Biz de bilgilenmiş olduk. Teşekkür
1: Aynen.
0: ederiz
1: Teşekkür
0: Şeyhmuz
1: ederim.
0: abicim.
1: Sağ olasın.
0: Şimdi sen bugün dedin ya ben bugün biraz rahatsızım. Her programda bizim uzun havamızı sen okurdun. Baktım bu hafta uzun hava yok. Dedim ben şöyle bir okumaya
1: Sen
0: çalışayım.
1: her hafta şey diyordun ya, her hafta klasikleşen bölümümüze
0: Evet,
1: geldik.
0: nazar değdi Şeyhmuz abi.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Bu akşam o klasikleşen anı sen dile getireceksin.
0: İnşallah,
1: Aynen.
0: inşallah. Sivas'tan, Muhlis Akarsu'dan güzel bir uzun hava seslendirmeye çalışacağım. Baydağın başına dumanırmaz. Arkasına da yine güzel bir türküyle bağlayacağız bakalım.
1: Bence arkasından çok güzel bir türkü geliyor.
0: İnşallah.
1: Sürpriz olsun.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık Esra.
2: Çok teşekkür
1: Uzun hava da muhteşemdi.
2: Çok teşekkür ederim. Okuyana değil okutana bak demişler. Hakikaten sevgili Hasan Özçırpan'ın usta elleri. Bir de memleket olunca tabii herhalde biraz daha böyle içli oldu. Evet, kan çekiyor.
1: Hasan abi eline koluna sağlık.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Aynen.
2: Evet, aynen. Gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Burada bir aileyiz gerçekten. Onun için biz de onun rahatlığıyla seslendiriyoruz türkülerimizi.
1: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
2: Evet Şems abicim.
1: Sivas türküsünü sanki Özgün'e gönderdin.
2: Öyle oldu.
1: Değil
2: evet
1: mi?
2: Okurken o da Özgünüm, eşlik etti.
1: Yani seni unutmadık canım.
2: Eyvallah. Evet. Bugün bütün türküler Özgün'e.
1: Bebişe de armağanımız evet. Olsun bu arada.
2: Aynen öyle. Haydi bakalım iki güzel türkü dinleyelim Şems abiden.
1: Esram İpek Mendil Dane Dane türküsü.
2: Çok severim.
1: Çocukluğumun türküsü gerçekten bunu şakası söylüyorum. Rahmetli Burhan Çaçan'dan ilk dinlemiştim.
2: Evet rahmet olsun.
1: Ondan dinledikten sonra çok sevmiştim ve her zaman da okuyordum. Bu akşam da bir okuyalım dedim. Arkasına da El Aziz'e gidelim. Kara Eruk Çağla diyelim.
2: Haydi bakalım gidelim.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Şeyimiz abicim, ben de dayanamadım. Sana eşlik ettim bu güzel Elazığ türküsünde.
1: İyi ki dayanamamışsın. Kan çekiyor tabii canım, öyle yere olunca.
0: Gerçekten.
1: Aynen.
0: Efendim TRT Türkü'deyiz. Esra

0: İkinci ve Şehmuz Esenkuş'tan türküler dinlemektesiniz. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz.
1: Yine başladın Esra. Yine başladın.
0: Evet.
1: Ne yapıp ne edip konuyu buraya getiriyorsun. Programın sonuna geldik. Ne olacak senin bu halin ya?
0: Bilgilendiriyoruz dinleyicilerimizi.
1: Ama bak daha 20 dakika falan oldu. Sanmıştın diyeceğimi
0: evet,
1: ama.
0: Bize öyle geliyor çünkü o kadar güzel bir aile içerisindeyiz. Efendim ben de bir Şanlıurfa'ya gideyim. Arkasından da Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle fazla söz etmeden türkülerimizle programa devam edelim.
1: Eyvallah kardeşim. Esra Erek'inci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Yine yüreklere dokundun. Yüreğimizi parçaladın.
1: Efendim Neşet Ertaş Usta'nın türküleri
0: rahmet
1: hep dokunuyor
0: olsun.
1: Değil mi? Rahmet olsun bütün
0: aynen,
1: ustalarımıza.
0: Aynen.
1: Efendim programımızın sonuna geldik.
0: Tamam Esra, anladık.
1: Şeyh Musa abi izin verirse programı kapatacağım.
0: İzin veriyorum ne haddime canım.
1: Evet efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Programı birlikte okuyacağımız bir halayla sonlandıracağız sevgili Şeyh'imiz Esen Kuş'la birlikte. Bu akşam mikrofon başında ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musa Esen Kuş.
1: Sizlere güzel türküler seslendirmeye çalıştık. Orkestramızda bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Özgün Eroğlu vardı. Yayın ve yapım ekibimiz.
0: Aynen. Hemen araya girdim Mesra, dayanamadım. Programımızın yapımcısı sevgili kardeşim Mehmet Taha Arkan, ton meisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi sevgili kardeşim Osman Ateş bizimle beraberdi.
1: Evet efendim, sizinleydik. Bir başka Türkiye'ye akşamında daha görüşünceye dek sağlıkla, afiyetle kalın.
0: Türküyle kalın.
1: Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Kamber Bağcı ben. Manisa Turgut'taki annem Ayten Bağcı ve babam Hümmet Bağcı için Kursa Fidan'ın türküsünü istiyorum. Onları çok seviyorum.